0: hale düşürme. Bize bol ver, mahrum bırakma. Bizi üstün kıl, başkasını bize tercih etme. Bizi hoşnut et ve bizden razı ol diye dua etti. Peygamber Efendimiz bu duayı yaparken arkadaşları amin diyerek duaya iştirak ediyorlardı. Dua bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarına döndü. Bana 10 ayet indirildi. Kim bu ayetlerin hükümlerini güzelce yerine getirirse cennete girer buyurdu. Ve Mü'minîn suresinin ilk 10 ayetini okudu. Mü'minler muhakkak kurtuluşa erdiler. Korktuklarından emin, umduklarına nail oldular. O mü'minler ki namazlarında derin bir huşu içindedirler. Namazlarını huşu ile kılarlar. Onlar faydasız ve lüzumsuz iş ve sözden yüz çevirirler. Onlar zekatı verirler. Onlar eşleri ve malik oldukları cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Namuslarını muhafaza ederler. İşte bunlar ayıplanmazlar. Kim bu hududun ötesinde olan isterse, işte böyleleri haddi aşan kimselerdir. O müminler emanetlere riayet ederler. Namazlarını muhafaza ederler. Namazlarında devamlıdırlar. İşte bunlar mirasçı kişilerdir ki Firdevs cennetlerine varis olur ve orada ebedi kalırlar buyuruluyor. Müminler berrak insanlardı. Dünya hayatında helalinden tertemiz bir yaşayışı gerçekleştirmek için çırpınırlardı. En yüksek duyarlılıkları mümince temiz bir hayatı gerçekleştirmekti. Öbür alemde de cennetlere ulaşabilmekti. Cennetlere vasıl olabilmekti. Mü'minîn suresinde bunun esasları öğretiliyordu. Güzel bir mümince hayatın ilkeleri öğretiliyordu. Önce iman gerçeğine vurgu yapılıyordu. İman mümin kişinin kişiliğinin temel yapısıydı. Önce Kur'an ve sünnet çizgisinde berrak bir iman olacaktı. Kitabın beyanıyla, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıyla önümüze konan İslam'a içtenlikle iman vardı. Kalbimizi sarıp sarmalayan hayatın anlamını ortaya koyan o müthiş iman iklimi vardı. Ayet-i Kerime'de müminler kurtuluşa ermişlerdir buyuruluyordu. İmandan sonra muhteşem bir nimet daha geliyordu. Cennetlerden dünyaya sarkan bir nimet daha geliyordu. Bu büyük nimet namazdı. Kulun Rabbi ile ilişkisini ayakta tutan, sağlıklı bir şekilde ilişkiyi sürdüren bir nimetti. Kulun dünya yorgunluklarını alıp götüren, kula daima dinamizm veren, dünya ve ahireti dengeli bir şekilde götürmesini sağlayan bir lütuftu, bir nimetti. Bu namazın bir ruhu vardı, bu namazın bir özü vardı. Bu huşuydu. Rabbi Rahim'e ilişkin derin bir ürpertiydi. Aynı zamanda derin bir muhabbetti. Huşu ayetlerin ikliminde olmaktı. Ayetlerle yürümekti. Ayetlerle hallenmekti. Ayetlerle şekillenmekti. Huşu içre namaz kılan salih müminler hayatlarında ayetlerin yansımaları olurdu. Ayetlerin canlı hale gelmesi olurdu. Ayetler Allah-u Teala'yı anlatırdı. Rabbi Rahim'i çağrıştırırdı. Mümin insanda Allah'ı çağrıştırırdı. Allah'ı hatırlatırdı. Onun halleri ayetlerin yansımaları olurdu. Onların konuşması hikmetti. Susması tefekkürdü. Nazarları, bakışları ibretti. Onlar faydasız, hayırsız zeminlerden kaçarlardı. İşleri, halleri ve sözleri kendisine ve çevresine katkılar yapardı. Onların derinden işleyen bir damarları vardı. Allah'ın kendine verdiği imkanlardan, kazançlardan, çevresine vermeyi imani bir sorumluluk bilirlerdi. Veren Rabbi Rahim'di. Mala bir emanet olarak verirdi. Malın sahibi hakikatte Zat-ı Kerim'di. Rahman-ı Rahim kuluna malı verirken o malın üzerindeki diğer kulların haklarının gözetilmesini isterdi. Kul zekatını harfiyen verecekti. Geciktirmeden verecekti. Ama bununla yetinmesi doğru değildi. Rabbi Rahim infakı öğretiyordu. Gerek olduğunda vermeyi, hatta gerektiğinde her gün vermeyi öğretiyordu. Kerim Rabbimiz kuluna daima veriyordu. Kul da gücü nispetinde kardeşlerine vermeye gayret edecekti. Rahman-ı Rahim çok cömertti ve cömert kullarını çok severdi. Onlar aile hayatlarında çok duyarlıydılar. Gözleri, gönülleri kendi ailesiyleydi. Başkalarına gözlerinin ve gönüllerinin kaymasından şiddetle sakınırlardı. Zat-ı Kerim'den korkarlardı. Halal zemini kul için en temiz bir hayat bilirlerdi. Kul için yeterli bir hayattı. Huzur ve sükun içre bir hayattı. Haya imanın ikiz kardeşiydi. Hayalarını zedeleyecek hallerden uzak dururlardı. Önce Rabbi Rahim'den utanırlardı. Sonra kullardan utanırlardı. Namuslarını korumada en yüksek bir duyarlılık gösterirlerdi. Yarın yevmi kıyamette, o dehşetli günde arşın gölgesinde gölgelenecek bahtiyarlar vardı. Onlardan bir grup da hayaları, namusları konusunda derin bir imanı bilinç üzere hareket edenlerdi. Hadis-i şerifte öyleydi, öyle beyan ediliyordu. Şuh bir bayan, mümin adama kadınlığına davet ettiğinde, mümin insan Allah'tan korkarım diyerek reddedendir buyuruluyordu. Onların en belirgin özellikleriydi, son derece hassas olmaları. Özellikle emanetlere ilişkin yüksek hassasiyetleri olurdu. Ümmetin hangi işini üstlenirse üstlensinler, o işte bir emanet şuuruyla hareket ederlerdi. Ümmetin malını israf etmekten şiddetle kaçınırlardı. Ümmetin malını ul orta harcamayı emanete duyarsızlık olarak görürlerdi. Ümmete ilişkin bir iş yaparken, yaptırırken daima işin ehlini bulur, ona yaptırırlardı. Değilse o işe ihanet ettiğini bilirlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, işi ehline vermezseniz kıyamet kopar buyuruyordu. O iş telef olurdu. O işte bir kalite olmazdı. O işe yazık olurdu. Bu ise ümmete yapılan bir ihanetti. Bir kulun hakkını diğer bir kula vermek tam bir ihanetti. Kıyametin kopuşuydu. Yani toplumun huzur ve dengesini bozmaktı. Toplumun içine seviyesizliği, kalitesizliği ve keyfiliği sokmak demekti. Onlarsa bütün bu ihanetlerden özenle sakınırlardı. Onlar derin bir ahiret bilincinin sahibiydiler. Onlar namazlarını ayakta tutarlardı. Onların kalpleri mescitlere bağlıydı. Vakti dört gözle beklerlerdi. Namaz bir ırmaktı. Onlar bu ırmağın tatlı suyunda dalgıçlar gibi yüzmeyi hayatlarının en lezzetli halleri olarak yaşarlardı. Buna doyamazlardı. Her namazla daha bir pırıl pırıl olurlardı. Namaz ruhlarının gıdasıydı. Namaz hayatlarının merkeziydi. Namaz göz bebekleriydi. Yarın kurtuluşa erenler onlar olacaktı. Onlarda bütün varlıklarını kuşatan iman vardı. Namazlarında huşu vardı. Zekatlarını verme konusunda hassaslardı. Daima hayırlı, yararlı işler ve haller içindeydiler. Namusları konusunda derin bir hayanın sahibiydiler. Emanetleri konusunda son derece duyarlıydılar. Müminler vardı, günahları çoktu, sevapları azdı. Müminler vardı, sevapları günahlarıyla birbirine çok yakındı. Müminler vardı, Allah'ın izniyle hayırda önde olanlardı. Her müminin derdi Allah'ın lütfuna mazhar olmaktı. Bunun için çırpınmaktı, bunun için gayret etmekti. Böylece hayırda önde olanlara ulaşabilmekti. Rahman-ı Rahim ihsan etmeyi çok severdi. Yeter ki kul sayıcı bir gayret göstersindi. Hansa Hatun melul mahzundu. Kocası Üneys Uhud'da şehit düşmüştü. Üneys'ini derinden severdi. Kalbinin biricik gülüydü. Üneys evinin güneşiydi. Şimdi Üneys ebedi aleme yürümüştü. Şimdi Hansa Hatun genç yaşında gönlünün gülünden kopmuştu. Meluldu, mahzundu, evinin güneşi gitmişti. Günlerce için için gözyaşları döktü. Üneys'in hatıralarıyla teselli olmaya çalıştı. Günler geçiyordu, hayat tabii seyrinde akıyordu. Gönül yarası kabuk bağlamıştı. Kalbinin dalgalanmaları sakinleşmişti. Hayatı yalnız götürmek ne kadar mümkün olabilirdi? Günler, aylar geçmişti. Babası birisinden söz ediyordu. Babası Hansa Hatun'un evlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Doğal olan buydu. Daha gençti. Fıtri olan, tabi olan evlenmesiydi. Hansa Hatun'un da gönlünde zaman zaman hayatın yalnız gitmeyeceği düşüncesi geçiyordu. Arasına gönle çarpan biri vardı. Amcasının oğlu Lübabe'ye yer yer gönlü meylediyordu. Bir gün babası tanımadığı birine evet dediğini söylüyordu. Hansa Hatun derin bir hüzne kapılıyordu. Kalbi isyan ediyordu. Babasına olmaz diyordu. Ama babası söz verdiğini, sözünden dönemeyeceğini söylüyordu. Hansa Hatun zorlanıyordu. Bir çıkış yolu arıyordu. Soluğu Peygamber Efendimizin hanesinde alıyordu. Derdini anlatıyor, derman istiyordu. Peygamber Efendimizin gül yüzleri hüzünleniyordu. Hemen babasını çağırtıyor ve yanlış yaptığını beyan ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işin bir gönül işi olduğunu, istemediği birisiyle evlendirmek için zorlanmasının doğru olmadığını beyan buyuruyordu. Hansa Hatun'un babası Allah'ın Resulü'nün sözlerine canı gönülden evet diyordu. Kızı Hansa'yı amcasının oğlu Lübaba ile evlendiriyordu. Evlilik hayatın en büyük dönemeciydi. Elbette birincil konumda gönül sahipleri söz söyleyecekti. Ama konu en hassas bir konuydu. Gönül sahipleri bir yanlış yapmamak için anne babasıyla istişare edeceklerdi. Onların fikirlerini çok önemseyeceklerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona ve şems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihru mahı benzetsem nola. Bu libas-ü hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkansın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

0: Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyar-ı sudani. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? Beş altı sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu?
1: Odama girdim, kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım, ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahmeden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyanı marsulsun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inliyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakinden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul. Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana, ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yeğse düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhun, her cümerc oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır, tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi, bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da, çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda. Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu.
ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkım ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hake ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.

bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar getirdin.

Ya Rabbi, sana layık kul olmadık. Nimetlerine şükürsüz davrandık. Tevbe ettik, sonra bozup tutmadık. Ne olur affeyle, Rahman Allah'ım. Zulmeden biziz, sen zulüm etmezsin. Zalimi de galip getiren sensin. Bu gafletten uyanalım istersin. Ne olur rahmetle, Rahim Allah'ım. Kusur bizde, affu mağfiret sende. Ümit bizde, kerem ve rahmet sende. Sen rahmet etmezsen, vay halimize. Ne olur bahşeyle, gafur Allah'ım. Kahharsın, azap etsen de kabulüz. Rahmansın, rahmet etsen de kulunuz. Rahmetinden bir katre istiyoruz. Ne olur lütfeyle, Kerim Allah'ım. Hamdolsun verdiğin nimetlerine. Medet ya ilahi adaletinle. Son nefeste kelime-i şehadet, ahirette Resulünden şefaat nasip eyle. Ne olur güzel Allah'ım.

Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü. Ya Muhammed, canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında tozlara batsam, hub cemalin bir kez düşümde görsem, ya Muhammed, canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevdası gönüllerde, muhabbet canda. Yarın mahşer günü hak divanda, ya Muhammed, canım arzular seni. Yunus senin methin eder dillerde, dillerde, dillerde, her gönüllerde. Arayı arayı gurbet illerde, ya Muhammed, canım arzular seni.

aynı anda kaç hayat yaşıyoruz Allah'ım? Aynı anda kaç hayata koşuyoruz? Bir yıla kaç yıl sığdırıyoruz? Bir ömürde kaç yılı ıskalıyoruz? Bir günde kaç hayat düşüyor gökten kollarımıza? Yerin kıvrımlarında kaç hayatı kovalıyoruz? Bunları yaparken kaç hayatı terk ediyoruz? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Hiçbir acı niye dokunmuyor yorgun yanlarıma? Niye her yaprak kımıldamasına eşlik etmek bu kadar çok yoruyor? Her güneş ışıltısı niye amansızca kışkırtıyor suça meyyal cüretkarlığımı? Geçmiş sevdalarımı hangi şehirde unuttum Allah'ım? Mefhul aşkların nöbetini hangi şehirde tutuyorum? Niye üzülmüyorum kaybettiklerime? Niye sevindirmiyor beni hayatın şu vaatleri? Korkularım nereye kayboldu benim? Tedbirli olmayı ne zaman unuttum? Bu bıçkın fikirler hangi dağda girdi aklıma? Bu acımasız güzellikleri ne zaman aldım koynuma? Koynumda beslenen gazap kimden kaldı geriye? Yaprakları soyulmuş güllerin tomurcuğu niye görülecek hesapların parolası oluyor hep? Gözlerime yerleşen tefekkür kimin anısını besliyor? Yenilgiyi niye unuttum Allah'ım? Zafer niye heyecanlandırmıyor beni? Eskiden hatırlamaktan korktuğum her şeyi niye unutmak istemiyorum artık? Hatırasıyla dizlerimi büken kederli sevdalar niye yalnızca uçuk gülüşler kondurur hale geldi dudaklarıma? Hatıralarımdan bile niye korkmaz oldum? Hatıralarından korkmayan kullarının akıbetini kimden sorayım? Aşk bestelerine isyankar bir güfte yazdıran bitimsiz bir gerilla yürüyüşümü başlıyor yoksa Allah'ım? Aynı anda kaç hayat yaşıyorum? Aynı anda kaç hayata koşuyorum? Kaç hayatı tahammüden terk ettim bugüne kadar? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Ayrılıklarla sevinen direkleri ne zaman çattım ben çadırıma? Hiçbir acı niye dokunmuyor delikanlı yanlarıma? Niye her yaprak kımıldaması, her güneş ışıltısı amansızca sokaklara döküyor bileklerimin sızısını? Belimdeki gümüş renkli kurşun kalemi ne zaman kuşandığımı bile hatırlamıyorum. Bu neşe gömlek cebimde taşıdığım resmin hangi bakışına vuruldu? Bu keyif hangi sözlerin dillendirdiği şiirin hangi satırıyla ayartıldı? Ayrılığın bile bir yaprak esintisi kadar kıpırdatamadığı bu gönlü ne yapayım ben şimdi? Aşkın meçhul olduğu zamanlardan ibaret bu hayatla nereye gideyim? Neresi vatan olur bana? Kaldığım neresi yurt olur? Gittiğim nereye ülkem diyebilirim? Ayrılıklar niye neşe oldu bana? Aşk niye isyan oldu? Acılarımın sevince döndüğü bugünün adı ne? Ayakta ölmenin sırrını kulağıma fısıldayan gökyüzünün maviliği hangi sakıncalı fikrimin meskeni olacak Allah'ım?

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً.

فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

العالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليَن

عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلن

معك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.

yoktur burada vaki kalan. Bir metre bezmiş lazım olan, Allah'a kul olamadım, Mevla'ya kul olamadım.

0: Ya Cabir, ya Cabir, ya Cabir.
1: Sen kudretinle her işi düzeltirsin. Sen rahmetinle her acıya şifa verirsin. Sen hikmetinle her hatayı düzeltirsin. Sen cebrinle her zerreyi yönlendirirsin. İşlerimi yola koy. Acılarıma şifa ol. Hatalarımı bağışlayıcı ol. İsyanlarıma engel ol. Engel ol. Engel ol.
0: Ya Aziz.
1: Sen azizler azizisin. Sen izzet ve büyüklükte eşsizsin. Sana secdem sultanlığımdır benim. Secdelerimle aziz eyle beni.
0: Ya Emced, ya Emced,
1: ya Emced. Sen izzet ve şerefte benzersizsin. Sen üstünlük ve yücelikte benzersizsin. Sen yüceler yücesisin. Sana kul olmakla yücelt beni.
0: Ya Hakim,
1: her şey senin hükmün altındadır. Senin hükmünle döner feleğin çarkları. Her şeyin dizgini senin elindedir. Senin hükmünle sürer kalbimin kıpırtıları. Her işin başı, sonu, ortası senin elindedir. Senin hükmünle can verir nefesler. İmkansızı mümkün eylemek senin işindir. Senin hükmünle söz olur heceler. Zıtlıkları yok etmek senin elindedir. Senin hükmünle kül olur ateşler. Hakim sensin. Hüküm senindir. Senin emrinle kul olur nefisler. Başkalarının korkusundan kurtar beni. Sana dayanıyorum. Sebeplerin kalabalığına bırakma beni. Sana yakarıyorum.
0: Ya Kahir.
1: Senin kahrınla karanlıklar alemi, gündüzü siyah kefeniyle sarıp sarmalar. Senin kahrınla kışın beyaz kefeni, ölmüş yerin yüzünü örtüp saklar. Senin kahrınla insan toprağa girip unutuşa yuvarlanır. Senin kahrın dilediğince tecelli eder. Dilediği yeri cehennem yapar. Cehennem yapar. Senin kahrınla herkes haddini bilir. Dağlar denizlere yer açar. Senin kahrınla zıtlar buluşur. Ateş serinler, taş yumuşar.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Gitmişti makama arzu hal için. Bey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı. Gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktı konağa alttan yukarı. Vay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasını, sigara sardı. Daldı. Neden sonra garsonu gördü. Çay dedi. Yutkundu. Eğdi başını. İçmedi. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı. Uzattı çakmağı ve sigarayı. Say dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Döndü gözlerinde bulgur bulgur yaş. Sandım can evime döktüler ataş. Sordum, memleketin neresi kardeş? Köy dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Yürüdü. Yürüdü kör topal çıktı şehirden. Ağzına küfürler doldu zehirden. Salladı dilini, vazgeçti birden. Oy dedi. Yutkundu. Eğdi başını. Oy dedi. Yutkundu. Eğdi başını.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 1. kısım 5. nükteden itibaren okumaya başlıyoruz. 29. mektup 1. kısım 5. nükte. Mesela elhamdülillah bir cümle-i Kur'aniyedir. Kur'an'dan bir cümledir. Elhamdülillah. Bunun en kısa manası, ilmi nahiv ve beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur. Nahiv ilmi, Arapçadaki kelimenin Arapça kaidelerine göre manasını ifade ediyor. Yalnızca elhamdülillah cümlesinin iktiza ettiği mana şudur. Ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zat-ı vacibül vücuda ki Allah denilir. Evet, ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse ve kime karşı olsa, ezelden ebede kadar yapılan bütün hamdlar, medihler, ezelden ebede kadar yapılan bütün hamdlar, medihler, vacibul vücud olan

ifade eder. Hem mef'ulun terkinde yine makamı hitabide külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için her kime karşı olsa kaydını ifade ediyor. Ezelden ebede kadar kaydı ise fiili cümlesinden ismi cümlesine intikal kaidesi sebat ve devama delalet ettiği için o manayı ifade ediyor. Has ve müstahak manasını lillah'taki lam-ı cer ifade ediyor. Çünkü o lam ihtisas ve istihkak içindir. Zat-ı vacibul vücud kaydı ise vücub-u vücud, uluhiyetin lazım-ı zarurisi ve Zat-ı Zülcelal'e karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan lafzullah sair esma ve sıfata camiyeti ve ismi azam olduğu itibariyle Cenab-ı Hakk'ın biliyorsunuz çok isimleri var. Fakat bu isimlerin hepsini içinde bulunduran büyük isim Allah lafzıdır Celle Celaluhu. Yani Allah lafzı cemal, kemal ve celal sıfatlarını içinde taşıyan umumi ve has bir isimdir. Vacibül vücut ünvanına dahi o delalet iltizamiye ile delalet ediyor, işaret ediyor. İşte elhamdülillah cümlesinin en kısa ve ulemayı arabiyece müttefekun aleyh bir manayı zahirisi şöyle olursa, başka bir lisana o i'caz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? Şimdi bir insan çıkıp dese ki, elhamdülillah'ın Türkçe karşılığını okuyacağım ben. Nedir o? İşte sadece elhamdülillah'ın Türkçe karşılığı. Ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zat-ı vacibul vücuda ki Allah denilir. Sadece elhamdülillah cümlesinin Türkçe karşılığı böyle olunca değerli kardeşlerim, ben Kur'an'ı Türkçe okuyacağım, tercümesini okuyacağım demek akıllıca bir davranış olmamış oluyor. Çünkü Kur'an anlaşılmıyor, ben Türkçe yaparak okuyacağım dediğiniz zaman belki 1000 cilt Kur'an'a bedel kitap yazılır ki o da yine Kur'an'ın hakkıyla tercümesi olmaz. Hem elsine-i alem içinde lisan-ı nahvi-i arabiden başka bir tek lisan var. O da hiçbir vakit Arap lisanının camiyetine yetişemez. Acaba o cami ve i'caz darane olan lisan-ı nahvi ile mucizekarane bir surette ve her ciheti birden bilir, irade eder bir ilmi muhit içinde zuhur eden kelimat-ı Kur'aniye, sair elsine-i terkibiye ve tasrifiye vasıtasıyla zihni cüz'i, şuuru kısa, fikri müşevveş, karışık, kalbi karanlıklı bazı insanların kelimat-ı tercümiyesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Evet, Kur'an gibi safi, pak, temiz bir semavi kitaba karşı zihni cüz'i, küçük zihinli, şuuru kısa, ancak yaşadığı anı anlayabiliyor. Fikri karışık, müşevveş, kalbi karanlıklı bazı insanların tercüme kelimeleri, o mukaddes kelimelerin yerini asla tutamaz.
Hatta

0: Diyebilirim ve belki ispat edebilirim ki her bir harfi Kur'an, Kur'an'ın her bir harfi değil kelimesi veya cümlesi, her bir Kur'an harfi bir hakaik hazinesi hükmüne geçer. Bir hakikatler hazinesi hükmüne geçer. Bazen bir tek harf bir sayfa kadar hakikatleri ders verir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu Kur'an'ın hakikat hazinesinden istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir insan bir maddeye, bir nesneye, bir şeye nasıl bir gözlükle bakarsa o şeyi öyle görür. Bizler de Kur'an-ı Mucizul Beyan gibi Allah kelamı olan bir kitabı okurken müfessirlerimizin, muhaddislerimizin, alimlerimizin, üstadlarımızın bakış açısıyla, onların bakışıyla, görüşüyle, gözlüğüyle bakarsak Kur'an'dan daha fazla istifade edebiliriz. Ama kendi anlayışımız, kendi nakız, kısa şuurumuzla bakarsak istifademiz de kendi seviyemiz kadar olacaktır. Altıncı nükte, bu manayı tenvir için, aydınlatmak için kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatli bir hayali söylüyorum şöyle ki, bir vakit İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in'deki nunu mütekellimi ma'al gayrı düşündüm. Yani Fatiha-i Şerife'de hepimiz her gün bunu okuyoruz değerli kardeşlerim. İyyâke na'budu. Na'budu. Oradaki nun efendim, biz yalnızca sana hamd ederiz deniliyor. Na'budu, hamd ederiz. Halbuki insan bir tek kişidir. Hamd ederim demek gerekir. Neden burada biz ifadesini, biz manasını ifade eden nun harfi kullanılmış? Na'budu denilmiş. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yardım isteriz denilmiş. Yardım isterim denilmemiş. Bunun sebebini düşündüm. Ve mütekellimi vahde sigasından na'budu sigasına intikalin sebebini kalbim aradı. Birden namazdaki cemaatin fazileti, namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı onundan inkişaf etti. Gördüm ki namaz kıldığım o Bayezid Camii'ndeki, İstanbul'da Bayezid Camii var. O Bayezid Camii'ndeki cemaat ile iştirakimi, benim ortaklaşa namaz kıldığımı ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne, yani o Bayezid Camii'ndeki cemaatin her biri yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım isteriz derken ne demiş oluyor her biri? Allah'ım, şu çevremde bulunan insanlar olarak, şu aynı cemaati paylaştığımız insanlar olarak yalnız senden yardım isteriz, yalnız sana ibadet ederiz. Evet, o Bayezid Camii'ndeki cemaat ile iştirakimi ve her biri benim bir nevi şefaatçi hükmüne ve kıraatimde, okumamda izhar ettiğim hükümlere ve davalara birer şahit ve birer müeyyit gördüm. Sanki her biri benim ifadelerimi, Fatiha'da okuduğum ifadelerimi tasdik ediyorlar, destekliyorlar. Yani hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Evet, biz de tasdik ediyoruz ve destekliyoruz diyorlar sanki. Maliki yevmiddin, o din gününün sahibidir denildiğinde, hesap gününün sahibidir denildiğinde, sanki hepsi birden, evet biz de tasdik ediyoruz, öyledir diyorlar adeta. Nakıs ubudiyetimi, yani eksik olan kulluğumu, o cemaatin büyük ve kesretli ibadatı içinde dergâh-ı ilahiyeye takdime cesaret geldi. Birden bir perde daha inkişaf etti. Bir perde daha açıldı. Yani İstanbul'un bütün mescitleri ittisal peyda etti. İstanbul'un bütün mescitleri birdenbire hayalimde birleşti. Kocaman bir mescit hükmüne geçti. O şehir, o Bayezid Camii hükmüne geçti. Birden onların dualarına, yani İstanbul'daki bütün mescitlerde namaz kılan cemaatin dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim. Önce Bayezid Camii içindeki cemaati efendim teyit edici, takviye edici bulup cesaret aldım. Daha sonra bütün İstanbul'daki bütün camiler Bayezid Camii hükmüne geçti. Adeta o bütün İstanbul cemaatini kendime destekçi, teyit edici buldum. Birden onların dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim. Onda dahi Ruyu Zemin mescidinde, şu yeryüzü mescidinde, dünyamızda Kabe-i Mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Hacda insan bunu görüyor, değerli kardeşlerim, umrede görüyor. Mescid-i Haram'ın ikinci veya üçüncü katında oturup Kabe-i Muazzama'yı, Kabe-i Mükerreme'yi ikram olunmuş o yapıyı seyrederken, onun etrafında pervane olmuş cemaati seyrederken veya namaza durmuş cemaati seyrederken tahayyül ediyorsunuz ki şu anda yeryüzünün her tarafında bu cemaatin namazına iştirak eden, dünyayı kaplayan bir mescit hükmüne geçiyor. Yani dünyamız bir mescit hükmüne geçiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim. Benim bu kadar şefaatçilerim var. Benim namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı, Kabe-i Mükerreme mihrap hükmüne geçti. İmam orada namaza duruyor. Kabe-i Mükerreme bir mihrap, kainattaki bütün varlıklar, bütün beşeriyet o imama cemaat ve hele o ön saflarda cemaat olabilme şuuruyla cemaat olmak. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip, şahit gösterip tahiyyatta getirdiğim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanı mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip, evet bu şehadet kelimesini, yani Allah'ım ben şehadet ederim ve şu anda benimle birlikte namaz kılan bütün cemaati de sana şahit gösteriyorum ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ediyorum ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür olan imanın tercümanı mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyorum derken birden bir vaziyet daha açıldı. Gördüm ki dahil olduğum cemaat 3 daireye ayrıldı. Yani benim katılmış olduğum bu cemaat 3 daireye ayrıldı. Birinci daire, ruh-i zeminde, yeryüzünde müminler ve muvahhidindeki cemaati uzma. Yeryüzündeki Allah'a iman edenler ve Allah'ın birliğini tasdik eden bu büyük cemaat. İkinci daire, baktım umum mevcudat, bütün varlıklar. Bir salat-ı kübrada, büyük bir namazda, bir tesbihat-ı uzmada Allah'ı tesbih ve zikirle her taife kendine mahsus salavat ve tesbihat ile meşgul bir cemaat içindeyim. Sadece insanlar değil, kainat bir mescit ve bütün mevcutlar, bütün mevcudat, mevcut olan her şey sanki zikirleriyle, tesbihleriyle, salavatlarıyla büyük bir cemaat oluşturmuşlar. Vezaif-i eşya tabir edilen hidemat-ı meşhude onların ubudiyetlerinin ünvanlarıdır. O halde Allahu Ekber deyip hayretten başımı eğdim, nefsime baktım. Üçüncü bir daire içinde hayretengiz, zahiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten kalite olarak büyük bir küçük alemi gördüm ki zerrat-ı vücudiyemden, vücudumun zerrelerinden, hücrelerinden ta havas-ı zahiriyeme kadar taife taife vazife-i ubudiyetle ve şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm. Sadece kainat, insanlar, varlıklar değil, kendi vücudumuzdaki zerrelerimiz, hücrelerimiz, azalarımız da yine İyyâke na'budu derken Allah'ım vücudumda bulunan zerreler, atomlar, hücreler ve azalarımla, içinde bulunduğum caminin, bulunduğum şehrimin camilerinin bulunduğu bir cemaatla, mihrabı Mekke-i Mükerreme olan, Beytullah olan cemaatle kıldığım namazımla, bütün mevcudatın senin için yaptığı tesbihat, salavat ve büyük namazla birlikte işte bütün bu cemaati de kendi ibadetime şahit tutarak İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in bu dairede kalbimdeki latife-i Rabbaniyem İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in o cemaat namına diyor. Nasıl evvelki iki cemaatte de lisanım o iki cemaati uzmayı niyet ederek demişti. Elhasıl ne'budunun nunu şu üç cemaate işaret ediyor. İşte bu haletteyken birden Kur'an-ı Hakim'in tercümanı ve mübelliği, tebliğcisi olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Medine-i Münevvere denilen manevi minberinde, Medine-i Münevvere, nurlu şehir, nurlanmış şehir, Medine-i Münevvere'nin eski ismi Yesrib'tir değerli kardeşlerim. Taşlık, kurak yer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o beldeye intikal ettikten sonra ismi Medine oluyor. Yani şehir oluyor. ve Medinetun Nebi, Peygamber şehri, Medine-i Münevvere, nurlu, nurlanmış şehir denilen manevi minberinde şahsiyeti maneviyesi haşmetiyle temessül ederek ya eyyuhen nasu ubudu rabbekum hitabını, ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz hitabını manen herkes gibi ben de işitip o üç cemaatle herkes benim gibi eyyâke na'budu, ya Rabbi senin Rabbinize ibadet ediniz hitabına karşılık biz de bu üç işiten cemaat olarak yalnız sana ibadet ederiz ile mukabele ediyor tahayyül ettim. Sanki eyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ifadesi ya eyyuhen nâsu ubudu rabbekum, Rabbimizin ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz emrine karşılık Rabbim emrini işittik yalnız sana ibadet ederiz diye cevap vermesidir. Mukabele ediyor tahayyül ettim. İze sebete şey'u sebete bi levazimihi kaidesince, bir şey sabit olunca onun lazımı olan şeylerle birlikte sabit olur. Kaidesince şöyle bir hakikat fikre göründü ki. Değerli kardeşlerim, İnşallah bu fikre görünen hakikati de sizlerle bir sonraki programımızda paylaşacağız. Sadece İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in, Elhamdülillah ifadelerinin deryalar kadar manaları içerisinde kısa bir manasının yarısını ancak okuyabildik. İnşallah bir sonraki programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır. Tartılacak olsa eşit gelmelidir. Tavus bin Kaysan radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ruzuş hep didelerim derdün ile kan alar. Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar. Dağ sinem görecek hun ile alude beni. Rahmedip halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can. Öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dili zarımı, rahmetli tabip. Dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudu. Gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami. Gerçi handan olur ama

Hangi karanlıkta saklanıyorsan söyle. Aydınlıklarımla geleyim sana. İçinde özlemlerimi son bulduracak şarkılarımı getireyim beraberimde. Hazır değilsen söyle yıldızlara, göz kırpsınlar bana. Onlar da bilirler aşıkların yüreklerini. Yoksa kayar mıydı sevdalılara? Ya da istersen sen gel. Bahar görmeden güldür yüzümü ki kuşları kıskanmasın baharın. Rüzgarı ellerinden devşirmesin sevdamızı. Eğer benden kaçıyorsan yorulursun. Söyle, daha ne kadar uzaklaşabilirsin ki benden? Gittiğin yerde değil miyim zaten?

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyid, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde,

gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 11 98 99 0551 11 98 99.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Evşenül Kebir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أجرنا من النار.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حلو.

Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: ol.
1: Ey ariflerin sevinç ve süruru, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekarların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkarların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rab-

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi! Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi! Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi! Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi! Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi! Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi! Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi! Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi! Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi! Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merci olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله. حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Bana sor sevgili kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem. Yalnız aczimin giryesidir bence bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 98 99, 0551 98 99.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bizlere güzel bir şekilde iman etmeyi, imanını tasdih etmeyi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle amel etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttequ zulme. Zulümden sakının. Zulüm noktasında korkun. Fe inne zulme, muhakkak ki zulüm. Zulümatun yevmel kıyame. Kıyamet gününde böyle zulümlüler olarak gelecek. Daha çok kat kat zulüm olarak gelecek. Vetteku şuha. Cimrilikten de şuhtan da sakının. Fe inne şuha, muhakkak ki şuh, cimrilik, kendini beğenmişlik, eli sıkılık. Ehleke men kâne kableküm. Sizden öncekileri helak etti. Helak olmasına sebep oldu. Ve hamelehum, onlar yüklendi. Ala ensefeku dimâehum, sizlerin kanlarını dökmeyi yüklendi. Yani böyle cesaretlendiler. Ve istahallu maharimahum, ve haram olan şeyleri de ne yaptılar? Helal kıldılar. Helal yaştırdılar, Allah korusun. Böyle bir tehlikeli durum. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere diyor ki zulümden sakının. Zulüm nedir? Birinci olarak Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah-u Teala'ya şirk koşmak. Çünkü şirk çok tehlikeli bir şeydir ki Allah-u Teala şirkin dışındaki bütün günahları affedebilir. Çünkü Nisa suresinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ve şirk de en büyük zulümdür. Biliyorsunuz Lokman aleyhisselam Lokman suresinde oğluna vasiyet ederken ne diyor? Muhakkak ki şirk en büyük zulümdür. Bu nedenle bir mümin imanına şirkik bulaştırmayacak, katıksız, saf, tertemiz Allah-u Teala'ya nasıl iman etmesi gerekiyorsa o şekilde iman edecek. Ona hiçbir şeyi şirk ve emsal koşmayacak, tanımayacak ve bu noktada çok hassas olacak. Çok dikkat edecek. Çünkü şirk koşan bir insan cennete giremez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olamaz. Onun için şirkten uzak durmak, şirkten beri olmak gerekir. Birinci bu. Çünkü zulmettir. Nedir? Karanlıklardır. Şirkten beri olmak gerekir. Birinci bu. Çünkü zulmettir. Nedir? Karanlıklardır. Onun karşıtı nedir? Nurdur. İslam bir nurdur.

insana kendi nefsi olabilir, etrafı olabilir, bir hayvan olabilir veya daha başka bir şey olabilir. Bunlar da hak ettiğini vermeme, adil davranmamadır. Bizim nefsimizin kendi üzerimizde hakkı var. Ona hakkını vermemiz lazım. Ailemizin hakkı var, onun hakkını vermemiz lazım. Çocuklarımızın hakkı var, onu vermemiz lazım. Komşumuzun hakkı var, annemizin hakkı var, kardeşlerimizin hakkı var, babamızın hakkı var, etrafımızın, çevremizin hakkı var, yolun hakkı var, her şeyin hakkı var. Mümin de bütün bu hak sahiplerine hakkını vermesi lazım ki eğer hakkını vermezse zulmetmiş olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Veya bir adam yetki sahibidir, hakimdir. Ne yapacak? Zulümden uzak duracak, adaletle hükmedecek, İslam'la hükmedecek, Kur'an'la hükmedecek, Kur'an'ın emrine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre hüküm verecek. Bunlar yapılmadığı zaman ne olur? Zulüm ortaya çıkar. Bu zulüm, dünyada işlenilen bu zulüm ne olur? Zulümat olur. Yani bir zulüm ahirette çok çok çok karanlıkların içerisine düşmeye sebep verir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarıyor. Zulümden kaçının. Adil olun. Her zaman adaletle hükmedin. Emri ilahiye tabi olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olun. Vücudunuzun üzerindeki hakkını yerine getirin. Ailenizin hakkını yerine getirin. Çocuklarınızın üzerindeki hakkı yerine getirin. Elinizde çalışan işçilerin hakkını yerine getirin. Hayvanın yetiştiriyorsanız onun da hakkını verin. Komşularınızın da hakkını verin, toplumun da hakkını verin, insanların da hakkını verin. Her hak sahibine mutlaka ve mutlaka hakkını verin. Toplumsal yaşıyoruz, bu hakları vermemiz gerekiyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü böyle zulümatlarla, karanlıklarla karşılaşmamamız için ne yapıyor? Bizi bu dünyada uyarıyor ki sakın ha zulme yanaşmayın, zulmetmeyin, zulümden sakının. Ve akabinden devam ediyor. Vettequşşuhe. Cimrilikten de sakının. Cimrilik nedir? Bir insanın zekatını vermemesidir. Cimrilik nedir? Bir insanın sadaka vermemesidir. Bir insanın ihtiyaç sahibine ihtiyaç anında yardımda bulunmamasıdır. Bu maddi olabilir, manevi olabilir, bir dua olabilir, bir nasihat olabilir, bir yol sorma olabilir. Nedir? Bunların hepsi malı vermedir. Çünkü Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. Ne diyor? Bir kimse eğer zekatını vermezse o şuhtan değildir. Yani cimrilikten değildir artık. Üzerine düşen hakkı vermiştir. Yoldasınız, biri geliyor adres soruyor. Ne yapacaksınız? Ona yol göstereceksiniz. Bir arkadaşınız sizden nasihat istiyor. Ona nasihatta bulunacaksınız. Bunu böyle genişletebiliriz. İşte Peygamberimiz ne yapıyor? Sakın ha, cimrilikten sakının. Cimrilik ne yapar? Her şeyin sende olmasını istersin ve insanlarla paylaşma duygusunu kaybedersin. Halbuki paylaşıldıkça mutluluk da, para da, mal da ne yapar? Artar, güzelleşir. Ama paylaşılmadıkça o zaman da sıkıntı başlar, zorluk başlar. İşte dinimiz ne yapıyor? Paylaşmayı getirmiş. Ama cimrilik ne yapar? Hasis bir insan paylaşmak istemez. Hem elindekini vermez, hem de başka insanların da eline bir şey geçmesini istemez. Böyle de bir kötülüğü var. İşte bunun sonucu olarak ne olur? Haset başlar. Her şey benim olsun der. Her şey benim elimde kalsın der. Hak sahibine hakkını vermez. Ha, bir adam patron olmuş, iş yerindeki işçiye hakkını vermiyor. Adam dünyayı yönetiyor, dünyadaki her yeri ben sömüreceğim diyor. Her yerin parasını, petrolünü, yiyeceğini, yeraltı, yerüstü kaynaklarını ben alacağım diyor. Ne yapıyor bu sefer? Zulme başlıyor, haksızlığa başlıyor. Ve kan dökmeye gidiyor. Dikkat edin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Diyor bu cimrilik, bu hasislik nereye götürür? Sizden öncekileri helak etti, yok etti, perişan oldu. Bunlar ne yaptılar? Kan döktüler. En sefeku dimâehum. Kan döktüler, insanların kanı döktüler. Savaşlar çıkardılar. Günümüzde görüyorsunuz işte. Petrol için. Savaş çıkarıyor adam, insanları yok ediyor, perişan ediyor. Niye? Onlara göre müstekbir onlar, istikbar, gururlanmışlar, kibirlenmişler. Her şey onlara olacak. Hep onlar rahat yaşayacak, onlar yiyecek. Paylaşma duygusu yok. Geri kalanlar ne olacak? Ne yaparsa yapsın. Beyefendiler dünyanın efendisi, diğerleri köle. Herkes bunlara çalışacak. İşte bu nedenle ne yapıyorlar? Kan döküyorlar.
Ve yine bunu dar bir kapsama indirirseniz bakıyorsunuz bir arazi kavgası iki

0: Kardeş birbirini vuruyor. İki akraba birbirine giriyor. Bir toprak kavgası öyle. Veya ufacık bir park yüzünden bakıyorsunuz insanlar birbirleriyle kavga yapıyorlar. İşte o nedir? Bu cimriliğin böyle paylaşma duygusunun olmaması insanı nereye götürüyor? Kan dökmeye götürüyor. Sonra ne yaptılar diyor? Daha da ileri gittiler. Allahu Teala'nın haramlarını da helal kıldılar. Ele geçirdikleri yerde namusları perişan ettiler. Onları düşmanı diye ne yapıyor? Irzlarını helal görüyor. Malını helal görüyor. Ondan sonra canını helal görüyor. Her türlü Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyleri adamlar ne yapıyor? Helal görmeye başlıyor. Bu da tehlikenin habercisi. Allahu Teala bu durumlardan korusun ve muhafaza buyursun. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor. Diyor ki aman ha sakın ha dünyadan sakının, zulümden sakının. Zulümat olacak karşına geçecektir ve cimrilikten, hasislikten, pintilikten de sakının. Çünkü sizden öncekileri helak etti. Toplumlar birbirinin kanını döktü ve haram olan şeyleri de helal saydılar ve bu hale geldiler. Kendi kafalarına göre kurallar koydular. Kendi kafalarına göre nizamlar koydular. Başka insanların mallarını aldılar, canlarını aldılar, kanlarını aldılar, ırzlarını helal ettiler. Zinayı helal saydılar, içkiyi helal saydılar, kumarı helal saydılar. Her böyle bu tür şeyler yaparak toplumun fesada gitmesine, toplumların helak olmasına vesile oldular. Allahu Teala muhafaza buyursun. Tabi burada zenginlere büyük iş düşüyor. Ne yapıyor? Zekatını verecek. Çünkü hak sahibine hakkını vereceksin. Malı veren kim? Allah. Allah'ın malını Allah'ın kuluna vereceksin. Budur. Ondan sonra ilim olan alimler ilmi insanlara aktaracaklar. Allah rızası için. Maddi bir şey için değil, şöhret için değil, para için değil. Paylaşacaklar, insanlara verecekler ki hani böyle bazı alimler vardır ilmini vermez. Bu da yanlış. İlmini vereceksin. Çünkü mal da Allah'ın verdiği bir rızıktır. İlim de Allahu Teala'nın verdiği bir rızıktır. İnsanlara vereceksin. Vermediğin an toplumun düzeni bozulur. Hak sahibine hakkını vermemiş olursun. Fakir senin malına göz diker bu sefer. Sen de fakiri kötü görürsün, düşman görürsün. Toplum birbirine düşman hale gelir. Birbirine düşman hale gelen, birbirini sevmeyen bir toplumda günün birinde ne yapar? Olaylar patlak verir ve artık birbirlerine karşı canlarını, mallarını, ırzlarını helal görürler. Ve bu şekilde de büyük büyük olayların çıkmasına sebebiyet verilir. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekul kadere fe innehu şubetun minen nasraniye. Kader noktasında dikkat edin. Kader noktasında sakının. Kader konusunu fazla konuşmayın. Çünkü kader öyle bir şeydir ki dibi görünmez bir kuyudur. Böyle büyük bir okyanustur. Bu nedenle mümin bir insan kader noktasında imkan nispetinde ne yapacak? Konuşmayacak. Çünkü kaderin sırrı kıyamet günü çıkacak. O bir dünyada biz anlayacağız. Allahü Teala kader dediğimiz zaman nedir? Ezeli ilmiyle olmuş olacak bütün her şeyi bilir. Çünkü Allahü Teala ilim sıfatı vardır. O ilmiden dolayı ne yapıyoruz? Alim diyoruz, ilim diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah-u Teala her şeyi bilir. Olacak olan her şeyleri bilir. O olacak olan şeyleri bilmesinin bir günde oluşması nedir? Kaza olur. Ve Allah-u Teala her şeyi bir kader üzere yaratmış, bir takdir üzere kılmıştır. Biz böyle inanıyoruz ve böyle biliyoruz. Ama bu konuda ne yapmış insanlar? Tartışmalara girmişler. Peygamberimiz ta seneler öncesinde bu konuda ne yapmış? Uyarılarda bulunmuş. Diyor, kader noktasında tartışmaya girmeyin. Kader konusunda sakının, ileri geri konuşmayın. Ha, kabul edin, tasdik edin. Aynı şekilde sahabe olsun, ondan sonra gelen tabiin dönemi olsun, alimlerimiz bu noktada tartışmamışlar, konuşmamışlardır. Kadere iman etmişler, kaderin imandan olduğunu belirtmişlerdir. Ha, ne olur diyor, kader konusunda tartışırsa aynı Nasrani gibi olurlar. Onlar gibi nasıl kaderi bir kısmını inkar etmişler veya bazı şeyler insanın kendi yarattığını, fiillerinin yaratıcısıdır diye laf söylemişlerse aynı duruma düşersiniz diyor ve bu konuda bizlere uyarılarda bulunuyor. Günümüz insanı da bu noktada dikkat edecek. Bu konuyu tartışma noktasında hassas davranacak ve nasıl gelmişse biz öyle inanıyoruz. Bazı şeyleri aklımız ermeyebilir, mantığımız çalışmayabilir. Bu işler, bu şeyleri ileri sürmekle olmaz. Ama şuna inanıyoruz ki Allah her şeyi bir kaderle yaratmıştır. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İttakullah, Allah'tan korkun, Allah'tan sakının. Fe inne ahvanekum indene men talebel amele. Bizim katımızda en böyle ihanet eden kimse nedir? Bizden iş isteyen kimsedir. Bizden amel talep edendir. Bu nedenle İslam'da bir kimse gidip idari olarak, devlet işlerinde olarak, şu işlerde olarak görev talep etmez. Çünkü Peygamberimizden böyle bir talepte bulunmaları halinde Peygamberimiz onları uyarıyor. Ve bu hadis-i şerifte de ne diyor? Ha, görev talep etme nedir? Hainliktendir, ihanettendir. Çünkü görev verilir. Görev alacak bir insan, tabi belli şartlar vardır. Bazı şartlarda mesela Yusuf Aleyhisselam ne yapmıştır? Görev talep etmiştir. Ha, onun gibi gerekli olan şartlar varsa o ayrı. Ama onun dışında Müslümanların gidip kendine işte ben şöyle emirlik, valilik, belli yöneticilik, şuydu bu gibi istemeleri yanlıştır. Peygamberimiz bu noktada uyarıyor ki bu tehlikeli bir durumdur. Nedir? Riyaset çok tehlikeli bir makamdır. Orada herkes duramaz, herkes oturamaz. Çünkü riyaset sevgisi olan bir insan diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, aç bir kurdun bir sürüye verdiği zarardan daha çok zarar verir. Biliyorsunuz kurdun öyle bir kötü huyu var, ahlakı vardır ki bir sürüye dadandığı zaman hepsini öldürür, helak eder, telef eder, sadece bir tanesini alır gider. İşte böyle bir kötü şeyi var. Madem ki geldin açsın, al bir koyunu, kuzuyu al götür. Ne yapar? Hepsini helak eder, telef eder, sadece birini alır gider. İşte diyor Peygamberimiz, liderlik, riyaset sevgisi olan bir insanın verdiği zarar dinine ve topluma, bu kurdun o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür diye buyuruyor. İşte bu uyarılar neticesinde Peygamberimiz böyle liderlik sevgisi olan, riyaset sevgisi olan, koltuk sevgisi olanların böyle iş talep etmelerini, görev talep etmelerini de hainlik olarak nitelendiriyor. O zaman ne olur? Herkes gelir, iş bana ver, şudur bana ver der, olur. Bu yanlış bir durumdur. Bu nedenle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol göstericilik noktasında bize önemli bir şey gösteriyor. Riyaset sevgisi en tehlikelidir, en korkuncudur. Bundan dolayı insanlar savaşlar çıkarmış, toplumları helak etmişlerdir. Hatta atalar derler ya, iki padişaha koca koca ülkeler dar gelmiştir ama 9 tane dervişe bir post bol bol gelmiştir derler. Niye? Derviş gönlü zengindir, dünyala aldırış etmez, ne varsa yetinir. Ama riyaset sevgisi öyle değildir. Her şey benim olsun, ben yapayım, ben edeyim, benim sözüm geçsin, her şeye ben sahip olayım mantığı vardır. Ve karşı tarafa bir şey vermemek için elinden geleni yapar, elinden gelen gayreti gösterir. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her zaman olduğu gibi emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır. Tartılacak olsa eşit gelmelidir. Tavus bin Kaysan radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Üryan geldim, gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler. Huzuru mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Ersen erdiğin meydana getir. Kadir Mevlam noksanını sen getir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karacaoğlan der ki ismim öğerler. Ağı oldu yediğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğulmuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun vuranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim bunları...

Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır. Tartılacak olsa eşit gelmelidir. Tavus bin Kaysan radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Duhan 12-16 Cehennemliklerin Duası. O gün insanlar, "Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz," derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve "Bu öğretilmiş bir delidir," dediler. "Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız."

Hükümdar, ulu sultana dokunma. Ol varisi fermanberi Furkan'a dokunma. Envarına müştak zemin, gökte melekler, bir hüznüne deryalar, topraklar titrer. Erbabı kemal eyliyor iktam bu zuhura. Hep nemli nazarlarla kavuşsam diye nura. Bir kenzi marif olan irfana dokunma. Ol varisi peygamberi zişana dokunma.

Küfrün o habis sarası tuttuysa eğer, sen çırpınma zelilane tükenmen daha ehven. Hep âli sefihin ediyor Adem-i müflis, icra-i şenaatte geri kalmada iblis.

0: yüz milyonun ağzında bu ahd aynı sadadır. Üstadı Necibim sana can başta fedadır. İhsan-ı Hüda Seyyid-ül Ebrar'a dokunma. Bir Necmi Sera Perde-i Envar'a dokunma. Nurunla bahar ufkumuzda sanki hazansız. Rencide eden kalbini kim, hangi vatansız? Ey Burcu Suat, bilse ki dünya seni kimsin? Asara taşıp bin senedir beklediğimsin. Bir nefhai ruh sanki gönüllerde bu gür ses. Bir tavcı münevver gibi başlarda mukaddes. Envacı Ziya Ahsen-i Ahyar'a dokunma.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. Yerimiz

0: 0541 98 99, 0551 01 98 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir işaret.

Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır. Tartılacak olsa eşit gelmelidir. Tavus bin Kaysan radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sensiz dünya yok bay. Gürüm nidem, nidem, nidem. Huru cennetül alayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sinem olmaz yaralı, değmeye olmaz yareli. Senden özge yâri veli, gülüm nidem, nidem, nidem. Servi kaddine Tuğba'yı, vermezem iki dünyayı, gönülde gayrı sevdayı gülüm nidem, nidem, nidem. Sana yok alemde sani, alemin canı cananı, aşkınla dolmayan canı gülüm nidem, nidem, nidem. Sen olasın dilin sözü, yadında gece gündüzü, senden gayrı bakan yüzü gülüm nidem, nidem, nidem. Acep nice olur hali, sana varmaz ise yolu, Hulusi gibi bir kulu gülüm nidem, nidem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
4: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Peygamber Efendimiz sohbet ediyordu. Meclisinde bir grup müminler olarak onu dinliyorduk. Sohbet sırasında arı vızıltısı gibi bir ses duyuldu. Efendimiz susmuşlardı. Vahyin gelmekte olduğu anlaşıldı. Sahabe-i kiram bu durumu daha önceden de biliyordu. Bu durum vahyin geliş anıydı. Vahyin gelişi sürecinde Resul-i Ekrem Efendimiz'i kendi haline bırakırdık. Aradan belli bir süre geçmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıbleye yöneldi, ellerini kaldırdı. Allah'ım, bizi artır, eksiltme. Bize ikramda bulun, değersiz hale düşürme. Bize bol ver, mahrum bırakma. Bizi üstün kıl, başkasını bize tercih etme. Bizi hoşnut et ve bizden razı ol diye dua etti. Peygamber Efendimiz bu duayı yaparken arkadaşları amin diyerek duaya iştirak ediyorlardı. Dua bitince Efendimiz aleyhissalatü vesselam arkadaşlarına döndü. Bana 10 ayet indirildi. Kim bu ayetlerin hükümlerini güzelce yerine getirirse cennete girer buyurdu. Ve Mü'minin suresinin ilk 10 ayetini okudu. Müminler muhakkak kurtuluşa erdiler. Korktuklarından emin, umduklarına nail oldular. O müminler ki namazlarında derin bir huşu içindedirler. Namazlarını huşu ile kılarlar. Onlar faydasız ve lüzumsuz iş ve sözden yüz çevirirler. Onlar zekatı verirler. Onlar eşleri ve malik oldukları cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Namuslarını muhafaza ederler. İşte bunlar ayıplanmazlar. Kim bu hududun ötesinde olan isterse, işte böyleleri haddi aşan kimselerdir. O müminler emanetlere riayet ederler. Namazlarını muhafaza ederler. Namazlarında devamlıdırlar. İşte bunlar mirasçı kişilerdir ki Firdevs cennetlerine varis olur ve orada ebedi kalırlar buyuruluyor. Müminler berrak insanlardı. Dünya hayatında helalinden tertemiz bir yaşayışı gerçekleştirmek için çırpınırlardı. En yüksek duyarlılıkları mümince temiz bir hayatı gerçekleştirmekti. Öbür alemde de cennetlere ulaşabilmekti. Cennetlere vasıl olabilmekti. Mü'minin suresinde bunun esasları öğretiliyordu. Güzel bir mümince hayatın ilkeleri öğretiliyordu. Önce iman gerçeğine vurgu yapılıyordu. İman mümin kişinin kişiliğinin temel yapısıydı. Önce Kur'an ve sünnet çizgisinde berrak bir iman olacaktı. Kitabın beyanıyla, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın uygulamasıyla önümüze konan İslam'a içtenlikle iman vardı. Kalbimizi sarıp sarmalayan hayatın anlamını ortaya koyan o müthiş iman iklimi vardı. Ayet-i kerimede müminler kurtuluşa ermişlerdir buyuruluyordu. İmandan sonra muhteşem bir nimet daha geliyordu. Cennetlerden dünyaya sarkan bir nimet daha geliyordu. Bu büyük nimet namazdı. Kulun Rabbi ile ilişkisini ayakta tutan, sağlıklı bir şekilde ilişkiyi sürdüren bir nimetti. Kulun dünya yorgunluklarını alıp götüren, kula daima dinamizm veren, dünya ve ahireti dengeli bir şekilde götürmesini sağlayan bir lütuftu, bir nimetti. Bu namazın bir ruhu vardı, bu namazın bir özü vardı. Bu huşuydu.
Rabbi Rahim'e ilişkin derin bir ürpertiydi. Aynı zamanda derin bir muhabbetti. Huşu ayetlerin ikliminde olmaktı. Ayetlerle yürümekti. Ayetlerle hallenmekti. Ayetlerle şekillenmekti. Huşu içre namaz kılan salih müminler hayatlarında ayetlerin yansımaları olurdu. Ayetlerin canlı hale gelmesi olurdu. Ayetler Allah-u Teala'yı anlatırdı. Rabbi Rahim'i çağrıştırırdı. Mümin insanda Allah'ı çağrıştırırdı. Allah'ı hatırlatırdı. Onun halleri ayetlerin yansımaları olurdu. Onların konuşması hikmetti. Susması tefekkürdü. Nazarları, bakışları ibretti. Onlar faydasız, hayırsız zeminlerden kaçarlardı. İşleri, halleri ve sözleri kendisine ve çevresine katkılar yapardı. Onların derinden işleyen bir damarları vardı. Allah'ın kendine verdiği imkanlardan, kazançlardan çevresine vermeyi imani bir sorumluluk bilirlerdi. Veren Rabbi Rahim'di. Malı bir emanet olarak verirdi. Malın sahibi hakikatte Zat-ı Kerim'di. Rahman-ı Rahim kuluna malı verirken o malın üzerindeki diğer kulların haklarının gözetilmesini isterdi. Kul zekatı

Haya imanın ikiz kardeşiydi. Hayalarını zedeleyecek hallerden uzak dururlardı. Önce Rabbi Rahim'den utanırlardı, sonra kullardan utanırlardı. Namuslarını korumada en yüksek bir duyarlılık gösterirlerdi. Yarın yevmi kıyamette, o dehşetli günde arşın gölgesinde gölgelenecek bahtiyarlar vardı. Onlardan bir grup da hayaları, namusları konusunda derin bir imanı bilinç üzere hareket edenlerdi. Hadis-i şerifte öyleydi, öyle beyan ediliyordu. Şuh bir bayan, mümin adama kadınlığına davet ettiğinde, mümin insan Allah'tan korkarım diyerek reddedendir buyuruluyordu. Onların en belirgin özellikleriydi, son derece hassas olmaları. Özellikle emanetlere ilişkin yüksek hassasiyetleri olurdu. Ümmetin hangi işini üstlenirse üstlensinler, o işte bir emanet şuuruyla hareket ederlerdi. Ümmetin malını israf etmekten şiddetle kaçınırlardı. Ümmetin malını ul orta harcamayı emanete duyarsızlık olarak görürlerdi. Ümmete ilişkin bir iş yaparken, yaptırırken daima işin ehlini bulur, ona yaptırırlardı. Değilse o işe ihanet ettiğini bilirlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, işi ehline vermezseniz kıyamet kopar buyuruyordu. O iş telef olurdu. O işte bir kalite olmazdı. O işe yazık olurdu. Bu ise ümmete yapılan bir ihanetti. Bir kulun hakkını diğer bir kula vermek tam bir ihanetti. Kıyametin kopuşuydu. Yani toplumun huzur ve dengesini bozmaktı. Toplumun içine seviyesizliği, kalitesizliği ve keyfiliği sokmak demekti. Onlarsa bütün bu ihanetlerden özenle sakınırlardı. Onlar derin bir ahiret bilincinin sahibiydiler. Onlar namazlarını ayakta tutarlardı. Onların kalpleri mescitlere bağlıydı. Vakti dört gözle beklerlerdi. Namaz bir ırmaktı. Onlar bu ırmağın tatlı suyunda dalgıçlar gibi yüzmeyi hayatlarının en lezzetli halleri olarak yaşarlardı. Buna doyamazlardı. Her namazla daha bir pırıl pırıl olurlardı. Namaz ruhlarının gıdasıydı. Namaz hayatlarının merkeziydi. Namaz göz bebekleriydi. Yarın kurtuluşa erenler onlar olacaktı. Onlarda bütün varlıklarını kuşatan iman vardı. Namazlarında huşu vardı. Zekatlarını verme konusunda hassaslardı. Daima hayırlı, yararlı işler ve haller içindeydiler. Namusları konusunda derin bir hayanın sahibiydiler. Emanetleri konusunda son derece duyarlıydılar. Müminler vardı, günahları çoktu, sevapları azdı. Müminler vardı, sevapları günahlarıyla birbirine çok yakındı. Müminler vardı, Allah'ın izniyle hayırda önde olanlardı. Her müminin derdi Allah'ın lütfuna mazhar olmaktı. Bunun için çırpınmaktı, bunun için gayret etmekti. Böylece hayırda önde olanlara ulaşabilmekti. Rahman-ı Rahim ihsan etmeyi çok severdi. Yeter ki kul sayıcı bir gayret göstersindi. Hansa Hatun Melul Mahsun'du. Kocası Üneys Uhud'da şehit düşmüştü. Üneys'ini derinden severdi. Kalbinin biricik gülüydü. Üneys evinin güneşiydi. Şimdi Üneys ebedi aleme yürümüştü. Şimdi Hansa Hatun genç yaşında gönlünün gülünden kopmuştu. Meluldu, mahzundu, evinin güneşi gitmişti. Günlerce için için gözyaşları döktü. Üneys'in hatıralarıyla teselli olmaya çalıştı. Günler geçiyordu, hayat tabii seyrinde akıyordu. Gönül yarası kabuk bağlamıştı. Kalbinin dalgalanmaları sakinleşmişti. Hayatı yalnız götürmek ne kadar mümkün olabilirdi? Günler, aylar geçmişti. Babası birisinden söz ediyordu. Babası Hansa Hatun'un evlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Doğal olan buydu. Daha gençti,

fıtri olan, tabi olan evlenmesiydi. Hansa Hatun'un da gönlünde zaman zaman hayatın yalnız gitmeyeceği düşüncesi geçiyordu. Arasına gönle çarpan biri vardı. Amcasının oğlu Lübabe'ye yer yer gönlü meylediyordu. Bir gün babası tanımadığı birine evet dediğini söylüyordu. Hansa Hatun derin bir hüzne kapılıyordu. Kalbi isyan ediyordu. Babasına olmaz diyordu. Ama babası söz verdiğini, sözünden dönemeyeceğini söylüyordu. Hansa Hatun zorlanıyordu. Bir çıkış yolu arıyordu. Soluğu Peygamber Efendimizin hanesinde alıyordu. Derdini anlatıyor, derman istiyordu. Peygamber Efendimizin gül yüzleri hüzünleniyordu. Hemen babasını çağırtıyor ve yanlış yaptığını beyan ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işin bir gönül işi olduğunu, istemediği birisiyle evlendirmek için zorlanmasının doğru olmadığını beyan buyuruyordu. Hansa Hatun'un babası Allah'ın Resulü'nün sözlerine canı gönülden evet diyordu. Kızı Hansa'yı amcasının oğlu Lübaba ile evlendiriyordu. Evlilik hayatın en büyük dönemeciydi. Elbette birincil konumda gönül sahipleri söz söyleyecekti. Ama konu en hassas bir konuydu. Gönül sahipleri bir yanlış yapmamak için anne babasıyla istişare edeceklerdi. Onların fikirlerini çok önemseyeceklerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münim-i hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

sen doğduğunda mağrur kralların sarayında burçlar çökmüş. Bana ne der gibi dinledik bu olanları. Krallar eskilerde kalmıştı nasılsa. Gurur zaten uzaktı odamızdan. Gururla aldanmayı uzak görmek de bir gurur alameti değil mi ki? Garip ki biz başkalarını dışarıda bırakan ayrıcalık sarayları kurma telaşındayız. Bencillik duvarlarımızı taş üstüne taş koyarak yükseltiyoruz. Şefkati ve merhameti düşürdük yakamızdan. Diğerkanlık alıp başını gitti sokağımızdan.

yetim ve öksüz kaygısı, fakir ve yolda kalmışın derdi silindi mi yoksa alnımızdan? Sen gelince geldin diye bizim de bencillik taşlarımız kımıldamaz mı? Başkalarının acılarına körleşen gönüllerimizde gedikler açılmaz mı? Ötekilerin kaygılarına sağırlaşan bencillik burçlarımız sarsılmaz mı? Senin gelişin cümle gelmelerin öncesi.

müjden geldiğinde şehrimize cümle bencilliklerimiz noktalanmalıydı. Teselliğin değdiğinde göğsümüze benlik zırhlarımız parçalanmalıydı. Senin bakışın ki çözer buzları, yumuşatır katılıkları. Senin bakışınla akmaya başlar merhamet nehirleri. Senin bakışın ki siler hüzünleri, süpürür acılı tortuları. Senin bakışınla güle döner ateşli hırslarımız, aklaşır katran karalarımız. Sen doğdun, Save gölü kurudu. Bana ne? Lerimiz yine geldi, bizi buldu. Alınmadık üzerimize, yok saydık haberi. Sen doğdun diye kuruyacak bir gölümüz yok muydu? Biz biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik de biriktirdik. Göllendirdik isteklerimizi, heveslerimizi, hırslarımızı. Sen komşusu açken tok yatan bizden değildir derken, biz başkalarını düşünmemeyi başımıza yastık eyledik. Huzuru komşuya biganelikte aradık. Rahatımızı yetimi ve öksüzü unutmakta bildik. Başkalarını dert edinmeyenlerin uğursuz solukları zehirledi bizi. Elimizde olana güvenmeye alıştırdılar bizi. Rahmetinden umut kestik Rabbimizin. Bencillik kuyuları ateşli hırslarla dolup taşıyor şimdi. Şimdi öyle doğ ki yüreklerimize, bencilliğimize süs eylediğimiz kahkahalarımız yırtılsın. Unutuşlar üzerine kurulu zalim tebessümlerimiz yırtılsın yüzümüzde. Zalimleri ve zulümleri onaylayan kirli suskunluklarımız yıkılsın şehirlerimizde. Duvar diye ördüğümüz bencilliklerimiz devrilsin acilen. Save gölü gibi büyüyen hırslarımız kurusun, çekilsin duyarsızlıklar yüreklerimizden. Senin gelişin cümle gelmelerin müjdesi. Tebessümün çorak ülkelere bin yağmur sesi. Senin yürüyüşün unuttuğumuz çocuk neşesi. Nereye yürüsen gökyüzü, nereye varsan maviler mavisi. Doğuşunla yeniden dirilt bizi. Yalnız senin sevdiğini sevmekle sevdir bizi. Yalnız senin sevdiğini sevdik. Sev bizi ey sevgililer sevgili.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin. Rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır. Tartılacak olsa eşit gelmelidir. Tavus bin Kaysan radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birlerine göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
5: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

ne güzel yarendin sen ya Ebu Bekir. Seni peygamber sevdi. Her şeyden evvel Allah sevdi. Hani bir gün Efendimiz sana bir yüzük vermişti de üzerine La ilahe illallah yazdırmanı istemişti. Senin o ummanlar kadar geniş gönlün el vermedi bu küçücük yüzükte bile Allah ve Resulünün isimlerini ayırmaya. Yüzüğe La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdırdın. Allah'ın çok hoşuna gitmişti bu latif davranış. Emretti Cebrail'e. Çabuk git buyurdu. Habibimin yüzüğüne Ebu Bekir ismini yaz. Çünkü Ebu Bekir benim ismimle Habibimin ismimin ayrı olmasına uygun bulmadı. Ben de Habibimin isminden Ebu Bekir ismini ayırmayı uygun görmedim demişti. Peygamberden sonra insanların en faziletlisi, aşere-i mübeşşerinin ilki, bütün güzel huyların zirvesi, cömertlikte kimsenin geçemediği, ne güzel insandın sen, ne müttaki, ne şerefli bir kuldun sen ya Ebu Bekir. Sen Rabbinin ben ondan razıyım, o da benden razı mı hitabına mazhar oldun. Dünyadayken cennetle müjdelendin. Sen ne güzel bir doğrulayıcıydın. Allah Resulü ne derse doğrudur diyerek sadakatini gösterir, müşrikleri çileden çıkarırdın. Bu yüzden Sıddık'tı. Bu yüzden ismin kainatın efendisiyle beraber anılmaktaydı. Sen öyle bir insandın ki Rabbim senin çektiğin içten bir aha karşılık neler lütfetmişti sana. Senin sıkıntılarının dahi güzel sonuçları olmuştu. O günlerde Resulullah ashabıyla cihat hazırlığı içindeydi. Bu cihada gitmek için yanıp tutuşan henüz 15'inde çiçeği burnunda bir mert vardı. Nevfel. Efendimizin yanına gelerek ona bu isteğini arz etmişti. Ancak bir sorun vardı. Nevfel'in hasta anası razı değildi bu gidişe. Ancak Nevfel cihad aşkıyla yandığı için ısrar ediyordu. Anacığının yüreği dayanır mıydı onun bu yalvarışlarına? Hatemül Enbiya, Fahri Kainat Efendimizin yanlarına gelerek, ''Ya Resulallah, ben şu oğlumu sana teslim ediyorum. Savaşta senin sevdiklerinin yanında olsun.'' dedi. Ve onu Resul-i Zişan Efendimiz'e emanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevinmişti bu duruma. Nevfel kılıcını kuşanıp bir aslan gibi küffar üzerine kükremeye başladı meydanı harpte. Çetin bir savaştı ve sonunda annesinin korktuğu başına gelmişti. Nevfel'in ise en çok arzuladığı şey şehadet. Nevfel bir ok yarasıyla şehit düşmüştü. Efendimiz onun şehadet haberini aldığı zaman Allah sana rahmet etsin. Yarın huzur-u ilahide bu başın arşın altında ve mis kokusu içinde olacak diye dua buyurdu ve ardından cenaze namazını kılıp defnettiler. Efendimiz ayak parmaklarının üzerine basarak yürüyordu namazın ardından. Bunun hikmeti sorulduğunda şöyle buyurdu iki cihan güneşi. Beni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Nevfel'in cenazesine gelen meleklerin çokluğundan ayaklarımı basacak yol bulamıyorum.
Bir melek kanadını benim ayağıma serdi de ona basıyorum buyurmuşlardı. Harp bitmişti. Medine'de bekleyen kalabalıklar içinde Nevfel'in yaşamıştı.

birisi askerlerin en arkasında bulunan senin yanına gelmişti ya Ebu Bekir. Sen mübarek sakalını ağzına alıp, "Ya Rabbi, Habib'in gönül yıkmaktan sakındı. Nevfel'in şehit olduğunu söylersem ona muhalefet etmiş olurum. Söylemezsem yalan olur. Sen bana yardım et. Ya bana ilham ile ne diyeceğimi bildir, ya da bu hatunun kalbine sabır ve tahammül gücü ver," dedin. Ardından mübarek sakalını ağzına alıp, "Ya Allah!" nidasını eder etmez, bir de ne göresin? Okun yaydan fırladığı gibi Hazreti Nevfel atına binmiş, elinde bir kılıç, kan revan içinde tozu dumana katarak gelmektedir. Doğruca huzuruna varır. "Buyurun, beni çağırmışsınız ya Ebu Bekir." Elini öper, ashabsa şaşkınlık içerisindedir. Efendimiz bu arada mescide girip namaz kılar. Nevfel de ardından mescide girer. Hatemül Enbiya, "Bu Allah'ın ayetidir," buyurdu. Acaba kimin sebebiyle zuhur etti? İşte tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın selamını getirdi. "Ya Resulallah, şükür secdesi eyle. Cenab-ı Allah İsa aleyhisselam gibi senin ashabından birine de ölüleri diriltme selahiyeti verdi. Hazreti Ebu Bekir bir daha Allah deseydi bütün şehitler diriltilecekti." Kainatın efendisinin o mübarek dudakları senin sakalından öptü. Hak Teala sana büyük bir ikramda bulundu. Allah'a hamd olsun ki bana Hazreti İsa gibi ölüleri diriltme izni verilen bir ümmet nasip etti," dedi. Sen ne güzel bir ümmettin. Ne güzel bir kuldun ki Rabbim senin üzülmene dayanamadı. Senin için ya Ebu Bekir, en sevdiği şehitleri bile diriltmeye kalktı. Sen ne güzel Allah dostuydun ya Ebu Bekir, ne güzel.

Kan çölünün ıssız vahalarından. Sen bir yaralı aslan kadar gizem ve ritim. Ben akşama bigane kalanların hükmüyüm. Ötemde bir düş gibi uzayan memleketim. Gölgeler vadisinde dağılan köpük müyüm? Narin midir mermerin rahminde karanfiller? Neden gülücükleri sarsıyorum kan gibi? Rintlerin mahzeninde büyüse de sefiller, sevgiyi yüreğinde taşıyor sultan gibi. Ölüler göz kırpıyor çölün kirpiklerinden. Kara kaşlı hilale aşina sisli ruhum. Baktıkça büyülüyor ölüleri derinden. Yemyeşil bahçelerde simizer, kaktüs ve kum.

Eski günlerin hüzmeleriyle dolu. Hala Yusuf soluğu yayılıyor öteden. Kim bilir neresinden geçiyor ipek yolu. Acılar kayboluyor fırtınalarda neden? Kardeş hatırasıdır kuyularda dirilmek. Yükselir sarayların burcunda kehkeşanlar. Yarınsız bir kralın tahtında öldürülmek ne mümkün? Bir rüyanın mehtabını kim anlar? 7 yıl bir kıtlığın sinesinde açan gül, parlayan yıldızıdır bilinen bir vebalin. Geziyor yine mahzun çölün bağrında gönül. Duyuyorum ki bu son şarkısıdır hilalin.

Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır. Tartılacak olsa eşit gelmelidir. Tavus bin Kaysan radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyici kardeşlerim. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. El-Halim Celle Celaluhu ismi mübarekini okuyacağız. Cenab-ı Hak bu okuduğumuz Esma-i İlahiye'nin tecellisine cümlemizi mazhar eylesin. Yani bu isimlerin tecellisini hayatımıza tatbik etmeye hepimizi muvaffak kılsın. Amin. El-Halim cezalandırma imkanı ve gücüne sahipken suçluların cezasını hemen vermeyen, gazabın kendisine galip geldiği sapıkların düşüncesizliklerinin, asilerin isyanlarının kendisini öfkelendirmediği, teenni ve afuv sahibi, kullarının suçunu anlamasına ve tevbe etmesine imkan tanıyan, acelelikle ve kızgınlıkla davranmayan ve ceza vermekte de acele etmeyen, çok yumuşak davranan demektir. İsra Suresi. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz O Halim'dir, çok bağışlayandır. Değerli kardeşlerim, yumuşak kelimesi üzerinde uzun uzun düşündük. Kadife geldi hemen aklımıza. Hiç şüphesiz O Halık'tır, mahluklara benzemez. Benzerlikler ise ancak mecazidir. Hakikatin anlaşılması için bir kıyas-ı vahididir. Baharda canlanan toprağı bir kadife gibi örten çimler doldurdu hayal dünyamızı. Kışın yeryüzünü beyaz bir kürkle sarmalayan, ele alındığında nazeninliğinden hemen eriyiveren kar taneleri düştü aklımıza. Ve yumuşak kelimesiyle yüreğimize sıcacık bir ateş düştü. Güneş gibi ısıtıverdi içimizi. Güzel ve hoş olarak tanımlanabilecek ne varsa beynimizin içinde bir tatlı harekete ve tebessüme kalktı. Fatır Suresi. Bununla beraber Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen yakalayıverseydi yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. El-Halim olan Rabbimizi düşünelim gönlümüz titreyerek. O çok yumuşak davranan, hemen cezalandırmayan, mühlet tanıyıp tevbe kapılarını açık tutan o yüceler yücesi Rahman'ı düşünelim. Hilim yani yumuşak davranış, hiddet ve gazabın zıddı. O yüce yaradan hilmini arttırıyor Kur'an-ı Kerim'de ve mümin kulunun da sabırlı ve yumuşak huylu olmasını istiyor. Âl-i İmran Suresi. Onlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar,
insanları affederler. Allah iyilik edenleri, bağışlayanları sever. Araf suresi. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Şura suresi. Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Hilim sahibi olmak, insanlar için çok büyük bir ahlaki erdemdir. Her kumaşın kalitesinin değişik oluşu gibi, insanın kalitesini değiştirerek insanlar arasında onu farklı bir konuma getirir. Hilim, yani yumuşaklık. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Halilim, dostum dediği Hazreti İbrahim aleyhisselamı ve oğlu İsmail aleyhisselamı bu sıfatlarla anar ve bizlere onların güzel ahlakını örnek olarak gösterir. Hud suresi. İbrahim hakikaten yumuşak huylu, yüreği yanık ve kendisini tamamen Allah'a teslim etmiş bir kimse idi. Saffat suresi. Biz de ona halim bir oğul müjdeledik. Görüldüğü gibi iki ayet-i kerimede, birincisinde İbrahim aleyhisselamın halim olduğu ifade edilirken, ikinci ayet-i kerimede ona ihsan edilen, ikram edilen Hazreti İsmail'in de halim olduğu ifade edilmiştir. Ve Yüce Mevlamız peygamberlerinden Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u devrin zorba yöneticisi Firavun'a gönderirken nasıl tembihlemiştir? Taha suresi. Firavun'a gidin, çünkü o hakikaten azdı. Varın da ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasihat alıp dinler yahut korkar. El-Halim olanın icraatlarına bakalım ve biz kullarından da neler istiyor dikkat edelim. Hilim, Müslümanın en büyük özelliği olmalı. Yanına gelenler o mümin kişiyle birlikte oldukları zaman adeta gül bahçelerinde gezinebilmeli, bin bir koku ile donanmalı ruh dünyaları. Hanzala radıyallahu anh nasıl ağlamıştı asr-ı saadette? Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın katibi Hanzala İbnur Rebi el-Esedi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu ile karşılaştık. Bana nasılsın diye sordu. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen neler söylüyorsun diye şaşırdı. Ben açıkladım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilir, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluruz. Oradan ayrılıp çoluk çocuğumuza, bağ bahçemize karışınca çoklukla unutup gidiyoruz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu da
Allah'a yemin olsun, ben de aynı şeyi hissediyorum, dedi. Beraberce Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gittik ve bu durumu açtık. Efendiler Efendisi bize, nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e kasem olsun ki, siz benim yanımdaki hali dışarıda da devam ettirip hatırlama işini koruyabilseniz, melekler sizinle yataklarınızda yollarda musafaha ederdi, tokalaşırdı. Fakat ey Hanzala, bazen öyle, bazen böyle dedi ve son cümleyi 3 kere tekrarladı. Örneğimiz, o sultanlar sultanı ise ona benzemeliyiz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hilimde de zirve. Yanında hizmetinde bulunan tek bir kişiyi incitmemiş, kırmamış, hiçbir zaman hizmetlerinde kusur aramamış, çevresindeki herkese kolaylık göstermiş o Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, buyurmuş. İbni Mes'ud radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz. Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz. Allah Celle Celaluhu gönderdiği dini çok kolaylaştırarak El-Halim olduğunu gösterir kullarına. Çünkü yarattığı insanın ne kadar aciz olduğunu bilir. Bunun için de onları unuttuklarından ve yanıldıklarından sorumlu tutmaz. Kör olana görene yüklediğini, hasta olana sağlam olana yüklediğini ve topal olana da ayağı sağlam olana yüklediği sorumluluğu yüklemez. Bakara Suresi. Allah sizi yeminlerinizle bilmeyerek ettiğiniz lağıvdan sorumlu tutmaz. Fakat kalbinizin kazandığı yalan yere yapılan yeminden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok halimdir. Ey hilim sahibi Rabbimiz, kullarına af dilemesi için mühlet tanıyan, kiramen katibine günahlarını hemen yazdırmayıp bekleterek kulu affedileyip tevbe ederse, o günahı sildiren Rabbimiz, bizi hilim sahibi kıl da sana yakışık bir kul olalım. Öfkemizi yutalım, insanları hiç incitmeyelim. İnsanları öylesine affedebilelim ki Rabbimiz, yarın huzuruna çıktığımızda senin aff ve mağfiretini dilemeye yüzümüz olsun. Sen de bize acı ey Rabbimiz diyebilelim.
Şuara Suresi. Ya Rab, bana hüküm ihsan et ve beni iyiler zümresine kat. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Der.

0: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim ermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşuru gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma arkırı inen karlı dağ. Ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım.

Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır. Tartılacak olsa eşit gelmelidir. Tavus bin Kaysan radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0551 011 99 0551 011 99.
1: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

kalmam imkansız. Süzülen her damla yanıp yakarken bir selam göndersen almam imkansız. Gördüm gerçekleri kendime geldim. Bir kuru hayale dalmam imkansız. Bekleme güzelim, boşa bekleme. Bir daha kapını çalmam imkansız. Sinem paramparça, oklar senindir. Bu yaraya şifa bulmam imkansız. Nispet et diyorsun cevri güzelim. Sen gibi oklayıp delmem imkansız. Bu işkence niye? Bu cevrin neden? Anlamam imkansız, bilmem imkansız. Dönüşü olmayan yola girmişsin. Aklını, fikrini çelmem imkansız. İmkansız güzelim, her şey imkansız. İmkansıza çare bulmam imkansız. Göz pınarlarımın suyu kurudu. Ağlayıp silmem imkansız. Sağ mıyım, ölü mü bilemiyorum. Ağlamam imkansız, gülmem imkansız. Mum misali yavaş.

Doğduğun gündü efendim. Varlığın güneşe gülücük oldu. Gurur taşları sarsıldı muhkem benlik kalelerinin. Kibrin kiri döküldü ak avuçlardan. Ümitli canlar indi insanlığın acılı bileğine. Müjde kelebekleri zulmetin katranlı kozasını yırttı. Neşelendi nehirler, vadileri tebessüm sardı. Çöl sevinç sevinç ıslandı. Gecenin kalbi hızlandı. Karanlığın hükmü kalktı. Sabahların dudağına dua yağdı. Geldiğin sabahtı efendim. Gelişin cümle gelişlerin sebebi oldu. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin zarından. Yabancılıklar silindi gözlerden. Uzaklıklar eridi. Yağmur yüzlü göğe uyandı alem. Yeryüzü unuttuğunu hatırladı. Geldiğin andı efendim. Zaman tebessümünün sonrası oldu. Saatler tesellinle kuruldu. Beklemelerin hepsi cennet oldu. Çocukça sevinçler dokundu alınlarımıza. Baş koyacağımız ümitli secdeler doğdu. Zilletli eğilmelerden kurtuldu insanlık, kıyama çağrıldı. Bencilliklerin, cimriliklerin, vurdum duymazlıkların yüzü yerde kaldı. Merhamet damarları açıldı insandan insana. Şefkat pınarları dupduru akmaya başladı. Geldiğin gün bugündür efendim. Adını söyleyecek dillerimiz oldu. Adına adanacak nefeslerimiz şimdi doğdu. Adınla güzelleşecek atlarımız az önce kondu. Adınla sevdiğimiz yağmurlar göğsümüze şimdi dokundu. Adından aldığımız aşkla aradık kaftanın ardını. Adını andıkça bulduk aşklarımızı. Adını andıkça ümit bildik varlığımızı. Adını andık da öyle sevdik acılarımızı. Adını andık da öyle onardık kırıklarımızı. Adını andıkça ya Muhammed sevdik adımızı.

billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah. İnnallâhe basîrun bil ibad. Sadakallâhul azîm. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 1. kısım 5. nükteden itibaren okumaya başlıyoruz. 29. mektup 1. kısım 5. nükte. Mesela elhamdülillah bir cümle-i Kur'aniyedir. Kur'an'dan bir cümledir. Elhamdülillah. Bunun en kısa manası ilmi nahiv ve beyan kaidelerinin iktiza ettiği şudur. Nahiv ilmi Arapçadaki kelimenin Arapça kaidelerine göre manasını ifade ediyor. Yalnızca elhamdülillah cümlesinin iktiza ettiği mana şudur. Ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zat-ı vacibul vücuda ki Allah denilir. Evet, ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse ve kime karşı olsa, ezelden ebede kadar yapılan bütün hamdlar, medihler, vacibul vücud olan Allah Celle Celaluhu'ya hastır ve ona layıktır. İşte ne kadar hamd varsa eli istiraktan çıkıyor. Elhamdülillah dedik ya, en başındaki elif lam harfinden çıkıyor. Her kimden gelse kaydı ise hamd mastar olup faili terk edildiğinden böyle makamda umumiyeti ifade eder. Hem mef'ulun terkinde yine makamı hitabide külliyet ve umumiyeti ifade ettiği için her kime karşı olsa kaydını ifade ediyor. Ezelden ebede kadar kaydı ise fiili cümlesinden ismi cümlesine intikal kaidesi sebat ve devama delalet ettiği için o manayı ifade ediyor. Has ve müstahak manasını lillah'taki lam-ı cer ifade ediyor. Çünkü o lam ihtisas ve istihkak içindir. Zat-ı vacibul vücud kaydı ise vücub-u vücud, uluhiyetin lazım-ı zarurisi ve Zat-ı Zülcelal'e karşı bir ünvan-ı mülahaza olduğundan lafzullah sair esma ve sıfata camiyeti ve ismi azam olduğu itibariyle Cenab-ı Hakk'ın biliyorsunuz çok isimleri var. Fakat bu isimlerin
hepsini içinde bulunduran büyük isim Allah lafzıdır Celle Celaluhu. Yani Allah lafzı cemal, kemal ve celal sıfatlarını içinde taşıyan umumi ve has bir isimdir. Vacibül vücut unvanına dahi o delalet iltizamiye ile delalet ediyor, işaret ediyor. İşte elhamdülillah cümlesinin en kısa ve ulemayı arabiyece müttefekun aleyh bir manayı zahirisi şöyle olursa, başka bir lisana o i'caz ve kuvvetle nasıl tercüme edilebilir? Şimdi bir insan çıkıp dese ki, elhamdülillah'ın Türkçe karşılığını okuyacağım ben. Nedir o? İşte sadece elhamdülillah'ın Türkçe karşılığı. Ne kadar hamd ve medih varsa, kimden gelse, kime karşı da olsa, ezelden ebede kadar hastır ve layıktır o zat-ı vacibul vücuda ki Allah denilir. Sadece elhamdülillah cümlesinin Türkçe karşılığı böyle olunca, değerli kardeşlerim, ben Kur'an'ı Türkçe okuyacağım, tercümesini okuyacağım demek akıllıca bir davranış olmamış oluyor. Çünkü Kur'an anlaşılmıyor, ben Türkçe yaparak okuyacağım dediğiniz zaman belki 1000 cilt Kur'an'a bedel kitap yazılır ki o da yine Kur'an'ın hakkıyla tercümesi olmaz. Hem elsine-i alem içinde lisan-ı nahvi-i arabiden başka bir tek lisan var, o da hiçbir vakit Arap lisanının camiiyetine yetişemez. Acaba o cami ve i'caz darane olan lisan-ı nahvi ile mucizekarane bir surette ve her ciheti birden bilir, irade eder bir ilmi muhit içinde zuhur eden kelimat-ı Kur'aniye, sair elsine-i terkibiye ve tasrifiye vasıtasıyla zihni cüz'i, şuuru kısa, fikri müşevveş, karışık, kalbi karanlıklı bazı insanların kelimat-ı tercümiyesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Evet, Kur'an gibi safi, pak, temiz bir semavi kitaba karşı zihni cüz'i, küçük zihinli, şuuru kısa, ancak yaşadığı anı anlayabiliyor. Fikri karışık, müşevveş, kalbi karanlıklı bazı insanların tercüme kelimeleri, o mukaddes kelimelerin yerini asla tutamaz. Hatta diyebilirim ve belki ispat edebilirim ki, her bir harfi Kur'an, Kur'an'ın her bir harfi değil kelimesi veya cümlesi, her bir Kur'an harfi bir hakaik hazinesi hükmüne geçer. Bir hakikatler hazinesi hükmüne geçer. Bazen bir tek harf bir sayfa kadar hakikatleri ders verir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu Kur'an'ın hakikat hazinesinden istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, bir insan bir maddeye, bir nesneye, bir şeye nasıl bir gözlükle bakarsa o şeyi öyle görür. Bizler de Kur'an-ı Mucizul Beyan gibi Allah kelamı olan bir kitabı okurken müfessirlerimizin, muhaddislerimizin, alimlerimizin, üstadlarımızın bakış açısıyla, onların bakışıyla, görüşüyle, gözlüğüyle bakarsak Kur'an'dan
daha fazla istifade edebiliriz. Ama kendi anlayışımız, kendi nakız, kısa şuurumuzla bakarsak, istifademiz de kendi seviyemiz kadar olacaktır. Altıncı nükte, bu manayı tenvir için, aydınlatmak için kendi başımdan geçmiş nurlu bir hali ve hakikatli bir hayali söylüyorum şöyle ki, bir vakit İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in'deki nunu mütekellimi ma'al gayrı düşündüm. Yani Fatiha-i Şerife'de hepimiz her gün bunu okuyoruz değerli kardeşlerim. İyyâke na'budu. Na'budu. Oradaki nun, efendim, biz yalnızca sana hamd ederiz deniliyor. Na'budu, hamd ederiz. Halbuki insan bir tek kişidir. Hamd ederim demek gerekir. Neden burada biz ifadesini, biz manasını ifade eden nun harfi kullanılmış? Na'budu denilmiş. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yardım isteriz denilmiş. Yardım isterim denilmemiş. Bunun sebebini düşündüm. Ve mütekellimi vahde sigasından na'budu sigasına intikalin sebebini kalbim aradı. Birden namazdaki cemaatin fazileti, namazdaki cemaatin fazileti ve sırrı onundan inkişaf etti. Gördüm ki namaz kıldığım o Bayezid Camii'ndeki, İstanbul'da Bayezid Camii var. O Bayezid Camii'ndeki cemaat ile iştirakimi, benim ortaklaşa namaz kıldığımı ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne, yani o Bayezid Camii'ndeki cemaatin her biri yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım isteriz derken ne demiş oluyor her biri? Allah'ım, şu çevremde bulunan insanlar olarak, şu aynı cemaati paylaştığımız insanlar olarak yalnız senden yardım isteriz, yalnız sana ibadet ederiz. Evet, o Bayezid Camii'ndeki cemaat ile iştirakimi ve her biri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatimde, okumamda İzhar ettiğim hükümlere ve davalara birer şahit ve birer müeyyit gördüm. Sanki her biri benim ifadelerimi, Fatiha'da okuduğum ifadelerimi tasdik ediyorlar, destekliyorlar. Yani hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Evet, biz de tasdik ediyoruz ve destekliyoruz diyorlar sanki. Maliki yevmiddin, o din gününün sahibidir denildiğinde, hesap gününün sahibidir denildiğinde, sanki hepsi birden, evet biz de tasdik ediyoruz, öyledir diyorlar adeta. Nakıs ubudiyetimi, yani eksik olan kulluğumu, o cemaatin büyük ve kesretli ibadatı içinde, dergâh-ı ilahiyeye takdime cesaret geldi. Birden bir perde daha inkişaf etti. Bir perde daha açıldı. Yani İstanbul'un bütün mescitleri ittisal peyda etti. İstanbul'un bütün mescitleri birdenbire hayalimde birleşti. Kocaman bir mescit hükmüne geçti. O şehir, o Bayezid Camii hükmüne geçti. Birden onların dualarına,
yani İstanbul'daki bütün mescitlerde namaz kılan cemaatin dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim. Önce Bayezid Camii içindeki cemaati efendim teyit edici, takviye edici bulup cesaret aldım. Daha sonra bütün İstanbul'daki bütün camiler Bayezid Camii hükmüne geçti. Adeta o bütün İstanbul cemaatini kendime destekçi, teyit edici buldum. Birden onların dualarına ve tasdiklerine manen bir nevi mazhariyet hissettim. Onda dahi Ruyu Zemin mescidinde, şu yeryüzü mescidinde, dünyamızda Kabe-i Mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Hacda insan bunu görüyor, değerli kardeşlerim, umrede görüyor. Mescid-i Haram'ın ikinci veya üçüncü katında oturup Kabe-i Muazzama'yı, Kabe-i Mükerreme'yi ikram olunmuş o yapıyı seyrederken, onun etrafında pervane olmuş cemaati seyrederken veya namaza durmuş cemaati seyrederken tahayyül ediyorsunuz ki şu anda yeryüzünün her tarafında bu cemaatin namazına iştirak eden, dünyayı kaplayan bir mescit hükmüne geçiyor. Yani dünyamız bir mescit hükmüne geçiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim. Benim bu kadar şefaatçilerim var. Benim namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar, tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı, Kabe-i Mükerreme mihrap hükmüne geçti. İmam orada namaza duruyor. Kabe-i Mükerreme bir mihrap, kainattaki bütün varlıklar, bütün beşeriyet o imama cemaat ve hele o ön saflarda cemaat olabilme şuuruyla cemaat olmak. Ben bu fırsattan istifade ederek o safları işhad edip şahit gösterip tahiyyatta getirdiğim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanı mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip, evet, bu şehadet kelimesini, yani Allah'ım ben şehadet ederim ve şu anda benimle birlikte namaz kılan bütün cemaati de sana şahit gösteriyorum ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ediyorum ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür olan imanın tercümanı mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyorum derken birden bir vaziyet daha açıldı. Gördüm ki dahil olduğum cemaat üç daireye ayrıldı. Yani benim katılmış olduğum bu cemaat üç daireye ayrıldı. Birinci daire, Ruh-i Zemin'de, yeryüzünde müminler ve muvahhidindeki cemaati uzma. Yeryüzündeki Allah'a iman edenler ve Allah'ın birliğini tasdik eden bu büyük cemaat. İkinci daire, baktım umum mevcudat, bütün varlıklar, bir salat-ı kübrada, büyük bir namazda, bir tesbihat-ı uzmada, Allah'ı tesbih ve zikirle, her taife kendine mahsus salavat ve tesbihat ile meşgul bir cemaat içindeyim. Sadece insanlar değil, kainat bir mescit ve bütün mevcutlar, bütün mevcudat, mevcut olan her şey sanki zikirleriyle,
tesbihleriyle, salavatlarıyla büyük bir cemaat oluşturmuşlar. Vezaif-i eşya tabir edilen hidemat-ı meşhude onların ubudiyetlerinin ünvanlarıdır. O halde Allahu Ekber deyip hayretten başımı eğdim, nefsime baktım. Üçüncü bir daire içinde hayretengiz, zahiren ve keyfiyeten küçük, hakikaten ve vazifeten ve kemiyeten kalite olarak büyük bir küçük alemi gördüm ki, zerrat-ı vücudiyemden, vücudumun zerrelerinden, hücrelerinden ta havas-ı zahiriyeme kadar taife taife vazife-i ubudiyetle ve şükraniye ile meşgul bir cemaat gördüm. Sadece kainat, insanlar, varlıklar değil, kendi vücudumuzdaki zerrelerimiz, hücrelerimiz, azalarımız da yine İyyâke na'budu derken, Allah'ım vücudumda bulunan zerreler, atomlar, hücreler ve azalarımla, içinde bulunduğum caminin, bulunduğum şehrimin camilerinin bulunduğu bir cemaatla, mihrabı Mekke-i Mükerreme olan, Beytullah olan cemaatle kıldığım namazımla, bütün mevcudatın senin için yaptığı tesbihat, salavat ve büyük namazla birlikte, işte bütün bu cemaati de kendi ibadetime şahit tutarak, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, bu dairede kalbimdeki latife-i Rabbaniyem, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, o cemaat namına diyor. Nasıl evvelki iki cemaatte de lisanım o iki cemaati uzmayı niyet ederek demişti. Elhasıl ne'budunun nunu şu üç cemaate işaret ediyor. İşte bu haletteyken birden Kur'an-ı Hakim'in tercümanı ve mübelliği, tebliğcisi olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Medine-i Münevvere denilen manevi minberinde, Medine-i Münevvere, nurlu şehir, nurlanmış şehir, Medine-i Münevvere'nin eski ismi Yesrib'tir değerli kardeşlerim. Taşlık, kurak yer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o beldeye intikal ettikten sonra ismi Medine oluyor. Yani şehir oluyor. Ve Medinetun Nebi, peygamber şehri, Medine-i Münevvere, nurlu, nurlanmış şehir denilen manevi minberinde şahsiyeti maneviyesi haşmetiyle temessül ederek, ya eyyuhen nasu ubudu rabbekum hitabını, ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz hitabını manen herkes gibi ben de işitip, o üç cemaatle herkes benim gibi İyyâke na'budu, ya Rabbi senin Rabbinize ibadet ediniz hitabına karşılık biz de bu üç işiten cemaat olarak yalnız sana ibadet ederiz ile mukabele ediyor tahayyül ettim. Sanki İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn ifadesi
Ya eyyuhen nâsu ubudû rabbekum, Rabbimizin, ey insanlar, Rabbinize ibadet ediniz emrine karşılık, Rabbim emrini işittik, yalnız sana ibadet ederiz diye cevap vermesidir. Mukabele ediyor tahayyül ettim. İze sebete şey'u sebete bi levazimihi kaidesince, bir şey sabit olunca onun lazımı olan şeylerle birlikte sabit olur. Kaidesince şöyle bir hakikat fikre göründü ki. Değerli kardeşlerim, inşallah bu fikre görünen hakikati de sizlerle bir sonraki programımızda paylaşacağız. Sadece İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, elhamdülillah ifadelerinin deryalar kadar manaları içerisinde kısa bir manasının yarısını ancak okuyabildik. İnşallah bir sonraki programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih et.

0: 0551 98 99 0551 98 99.
1: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
2: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Aradığım yol. Bir yol ararım, Hazreti İsa'ya götürsün.

Talih beni bendeyledi, yerlerde süründüm. Zincirimi kırsın, yedi Beysa'ya götürsün. Harun ile Musa'yı alıp çöllere düşsün. Kurtarmak için ümmeti deryaya götürsün. Ruhumdaki masiyeti silsin de arıtsın. Dört bir yanı nurlarla mücellaya götürsün. Bilmem ki ölüm nerede gelir, hangi zamandır. İman dileyip elde musallaya götürsün. Müminlerin en son durağından yücelen ses, imdal diye hılkatte musaffaya götürsün. Peygamberi zişana gidip gözyaşı döksün, yardım dilesin, cenneti mevaya götürsün.

Günahın külleriyle kararmış bir yüz, mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz, şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına geldiğinde ey nebi,

Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır. Tartılacak olsa eşit gelmelidir. Tavus bin Kaysan radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ey bütün mahlukatın yaratıcısı, ey bütün efendilerin efendisi, ey dualara cevap veren Allah'ım, biz Muhammed ümmeti senin merhametine sığındık. Aczimizi kavrayamadığımız için döndürme yüzünü bizden. Sen bizleri sevmezsen kimler sevsin Allah'ım? Sen sevmedikten sonra neylesin Yunus cenneti bağı? Neylesin vaat ettiğin huri kızları? Sen razı olmazsan, çevreleyip kuşatmazsan, hele de rahmet nazarıyla bakmazsan mahşerde, neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey azamet ve ululuk sahibi, gerçek sultan senken başka sultanlara boyun eğdik. Senden gelen ihsanları kullarından zannettik. Asıl zenginlik, asıl azamet, asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek, affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey her şeyin kendisine döndüğü, ey her şeyin kendisine yöneldiği, bizi sana döndür ki alınlar kalkmasın secdeden. Sen bizi huzuruna layık görmezsen, biz senin kıblende sana secde edebilir miyiz? Bizi evinde görmek istemezsen, Kabe'ye bir adım dahi atabilir miyiz? Atabilir miyiz Allah'ım? Ey kullarına yeten, ey kullarının dertlerine her türlü devayı veren, ey sevilenlerin en hayırlısı olan Allah'ım, kullarına ihsanlar verdin. Her baharda çiçeklerle donattın kainatı. Konuk olduğumuz şu dünyada sen kullarına ne güzel mihmandar oldun. Sen mihmandarların da en hayırlısısın. Şükürden aciz olan biz kulların, hep istedik, sen hep verdin. Cömertlikle ikram ettin. Sen bizleri ne çok sevdin. Ne çok sevdin Allah'ım. Asıl zenginlik, asıl azamet, asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek, affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey ahdinde vefalı, ey vefasında kuvvetli olan, sen ki alemlere rahmet olan Resul-i Zişan'a makamı Mahmud'u vaat ettin ki bunu vereceksin. Sen her ezanı Muhammedi'den sonra bunun için sana el açan müminleri geri çevirmeyeceksin. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Habibinin gönlüne ümmet sevgisi salan sen, kim bilir onun sevdiklerini ne çok seversin. Asıl sen sevdin Muhammed'in yetimlerini. Zaten sen sevmezsen, sen bizleri affetmezsen neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin.
Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek affeder misin? Affeder misin?

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor. 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0551 11 99 0551 11 99.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: İsyan suçum ararım yüce Mevlam affeyle.
4: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Derve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahin Bey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği.

0: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

tak-ı zaferden geçeriz. Zulmet bizi engelleyemez, bahr ile berden geçeriz. Bir gün ağrır tan yeri, mehterle seherden geçeriz. Dünyamızı zulmette koyanlar şebi yeldada kalır. Milletle beraber yürüyüp tak-ı zaferden geçeriz.

Kıyamet. Bir zülziletil arz ile yoksul kırılır, bay kırılır. Heyhat, güneşin nurları bir anda söner, ay kırılır. Yok faydası feryadımızın, emrine teslim oluruz. Gökler kapanır yerlere, bir lahzada bin

başka varım kalmasın. Ben yanarken zar-ı giryanım da yansın, dilde zarım kalmasın. Varsın iflas etti densin, el sevinsin. Olmasın. Varsın iflas etti densin, el sevinsin. Elde karım kalmasın.

versin coşarak, bestemiz ol. Duygum bu asil milletimin güftesidir, bestesidir. Millet ile misralaşalım. Sen ise bercestemiz ol. Ezansız kalacaklar. Korkar dururum. Hırsa esaretle izansız kalacaklar. Piri denilen hırs ile yanmış gibi cansız kalacaklar. İzansıza ruhsuzluğu anlat bakalım. Anlatamazsın. Bunlar çekilir sineye. Heyhat ki ezansız kalacaklar. Ayasofya'm. Ayasofya'm, ne eşin var ne de emsalini gördüm. Beni ihmal edenin sendeki ihmalini gördüm. Göğe ser çekmede ahında alemler gibi heyhat. Acırım baktım, zira perişan halini.

derdimendim ya Resulallah, deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah, bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım.

buğ-i vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemali Mustafa hayranıyım. Cemali Mustafa hayranıyım.

0: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigar, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kah takılır uzaktan bir belanın sesine, kah yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: İsyan suçum, ararım yüce Mevlam affeyle.
3: Hayır çarşısına davet, hayır çarşısına davet. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii Derneği olarak camimiz ilim tahsil eden talebeler ve ihtiyaç sahibi aileler için düzenleyeceğimiz kermesimize davetlisiniz. Kermesimiz 17 Haziran Çarşamba günü başlayıp 21 Haziran Pazar günü sona erecektir. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşma için Şahinbey Telefik Parkı'nda buluşalım. Hayır çeşmemiz aksın durmasın. Saf İlim Der ve Hasan Şazeli Camii.

0: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Şok şok şok. Oto ekspertizde şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil. Sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih eden herkese beyinden kilometre sorgusu bizden size hediye. 20

0: 0541 98 99, 0551 98 99.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mı?

Mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır. Tartılacak olsa eşit gelmelidir. Tavus bin Kaysan, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Peygamber Efendimiz sohbet ediyordu. Meclisinde bir grup müminler olarak onu dinliyorduk. Sohbet sırasında arı vızıltısı gibi bir ses duyuldu. Efendimiz susmuşlardı. Vahyin gelmekte olduğu anlaşıldı. Sahabe-i kiram bu durumu daha önceden de biliyordu. Bu durum vahyin geliş anıydı. Vahyin gelişi sürecinde Resul-i Ekrem Efendimiz'i kendi haline bırakırdık. Aradan belli bir süre geçmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıbleye yöneldi, ellerini kaldırdı. Allah'ım, bizi artır, eksiltme. Bize ikramda bulun, değersiz hale düşürme. Bize bol ver, mahrum bırakma. Bizi üstün kıl, başkasını bize tercih etme. Bizi hoşnut et ve bizden razı ol diye dua etti. Peygamber Efendimiz bu duayı yaparken arkadaşları amin diyerek duaya iştirak ediyorlardı. Dua bitince Efendimiz aleyhissalatü vesselam arkadaşlarına döndü. Bana 10 ayet indirildi. Kim bu ayetlerin hükümlerini güzelce yerine getirirse cennete girer buyurdu. Ve Mü'minîn suresinin ilk 10 ayetini okudu. Müminler muhakkak kurtuluşa erdiler. Korktuklarından emin, umduklarına nail oldular. O müminler ki namazlarında derin bir huşu içindedirler. Namazlarını huşu ile kılarlar. Onlar faydasız ve lüzumsuz iş ve sözden yüz çevirirler. Onlar zekatı verirler. Onlar eşleri ve malik oldukları cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Namuslarını muhafaza ederler. İşte bunlar ayıplanmazlar. Kim bu hududun ötesinde olan isterse, işte böyleleri haddi aşan kimselerdir. O müminler emanetlere riayet ederler. Namazlarını muhafaza ederler. Namazlarında devamlıdırlar. İşte bunlar mirasçı kişilerdir ki Firdevs cennetlerine varis olur ve orada ebedi kalırlar buyuruluyor. Müminler berrak insanlardı. Dünya hayatında helalinden tertemiz bir yaşayışı gerçekleştirmek için çırpınırlardı. En yüksek duyarlılıkları mümince temiz bir hayatı gerçekleştirmekti. Öbür alemde de cennetlere ulaşabilmekti. Cennetlere vasıl olabilmekti. Mü'minîn suresinde bunun esasları öğretiliyordu. Güzel bir mümince hayatın ilkeleri öğretiliyordu. Önce iman gerçeğine vurgu yapılıyordu. İman mümin kişinin kişiliğinin temel yapısıydı. Önce Kur'an ve sünnet çizgisinde berrak bir iman olacaktı. Kitabın beyanıyla, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın uygulamasıyla önümüze konan İslam'a içtenlikle iman vardı. Kalbimizi sarıp sarmalayan hayatın anlamını ortaya koyan o müthiş iman iklimi vardı. Ayet-i kerimede müminler kurtuluşa ermişlerdir buyuruluyordu. İmandan sonra muhteşem bir nimet daha geliyordu. Cennetlerden dünyaya sarkan bir nimet daha geliyordu. Bu büyük nimet namazdı. Kulun Rabbi ile ilişkisini ayakta tutan, sağlıklı bir şekilde ilişkiyi sürdüren bir nimetti. Kulun dünya yorgunluklarını alıp götüren, kula daima dinamizm veren, dünya ve ahireti dengeli bir şekilde götürmesini sağlayan bir lütuftu, bir nimetti. Bu namazın bir ruhu vardı, bu namazın bir özü vardı. Bu huşuydu.
Rabbi Rahim'e ilişkin derin bir ürpertiydi. Aynı zamanda derin bir muhabbetti. Huşu ayetlerin ikliminde olmaktı. Ayetlerle yürümekti. Ayetlerle hallenmekti. Ayetlerle şekillenmekti. Huşu içre namaz kılan salih müminler hayatlarında ayetlerin yansımaları olurdu. Ayetlerin canlı hale gelmesi olurdu. Ayetler Allah-u Teala'yı anlatırdı. Rabbi Rahim'i çağrıştırırdı. Mümin insanda Allah'ı çağrıştırırdı. Allah'ı hatırlatırdı. Onun halleri ayetlerin yansımaları olurdu. Onların konuşması hikmetti. Susması tefekkürdü. Nazarları, bakışları ibretti. Onlar faydasız, hayırsız zeminlerden kaçarlardı. İşleri, halleri ve sözleri kendisine ve çevresine katkılar yapardı. Onların derinden işleyen bir damarları vardı. Allah'ın kendine verdiği imkanlardan, kazançlardan çevresine vermeyi imani bir sorumluluk bilirlerdi. Veren Rabbi Rahim'di. Malı bir emanet olarak verirdi. Malın sahibi hakikatte Zat-ı Kerim'di. Rahman-ı Rahim kuluna malı verirken o malın üzerindeki diğer kulların haklarının gözetilmesini isterdi. Kul zekatını harfiyen verecekti. Geciktirmeden verecekti. Ama bununla yetinmesi doğru değildi. Rabbi Rahim infakı öğretiyordu. Gerek olduğunda vermeyi, hatta gerektiğinde her gün vermeyi öğretiyordu. Kerim Rabbimiz kuluna daima veriyordu. Kul da gücü nispetinde kardeşlerine vermeye gayret edecekti. Rahman-ı Rahim çok cömertti ve cömert kullarını çok severdi. Onlar aile hayatlarında çok duyarlıydılar. Gözleri, gönülleri kendi ailesiyleydi. Başkalarına gözlerinin ve gönüllerinin kaymasından şiddetle sakınırlardı. Zat-ı Kerim'den korkarlardı. Halal zemini kul için en temiz bir hayat bilirlerdi. Kul için yeterli bir hayattı. Huzur ve sükun içre bir hayattı. Haya imanın ikiz kardeşiydi. Hayalarını zedeleyecek hallerden uzak dururlardı. Önce Rabbi Rahim'den utanırlardı. Sonra kullardan utanırlardı. Namuslarını korumada en yüksek bir duyarlılık gösterirlerdi. Yarın yevmi kıyamette, o dehşetli günde arşın gölgesinde gölgelenecek bahtiyarlar vardı. Onlardan bir grup da hayaları, namusları konusunda derin bir imanı bilinç üzere hareket edenlerdi. Hadis-i şerifte öyleydi, öyle beyan ediliyordu. Şuh bir bayan, mümin adama kadınlığına davet ettiğinde mümin insan Allah'tan korkarım diyerek reddedendir buyuruluyordu. Onların en belirgin özellikleriydi son derece hassas olmaları. Özellikle emanetlere ilişkin yüksek hassasiyetleri olurdu. Ümmetin hangi işini üstlenirse üstlensinler, o işte bir emanet şuuruyla hareket ederlerdi. Ümmetin malını israf etmekten şiddetle kaçınırlardı. Ümmetin malını ul orta harcamayı emanete duyarsızlık olarak görürlerdi. Ümmete ilişkin bir iş yaparken, yaptırırken daima işin ehlini bulur, ona yaptırırlardı. Değilse o işe ihanet ettiğini bilirlerdi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, işi ehline vermezseniz kıyamet kopar buyuruyordu. O iş telef olurdu. O işte bir kalite olmazdı. O işe yazık olurdu. Bu ise ümmete yapılan bir ihanetti. Bir kulun hakkını diğer bir kula vermek tam bir ihanetti. Kıyametin kopuşuydu. Yani toplumun huzur ve dengesini bozmaktı. Toplumun içine seviyesizliği, kalitesizliği ve keyfiliği sokmak demekti. Onlarsa bütün bu ihanetlerden özenle sakınırlardı. Onlar derin bir ahiret bilincinin sahibiydiler. Onlar namazlarını ayakta tutarlardı. Onların kalpleri mescitlere bağlıydı. Vakti dört gözle beklerlerdi.
namaz bir ırmaktı. Onlar bu ırmağın tatlı suyunda dalgıçlar gibi yüzmeyi hayatlarının en lezzetli halleri olarak yaşarlardı. Buna doyamazlardı. Her namazla daha bir pırıl pırıl olurlardı. Namaz ruhlarının gıdasıydı. Namaz hayatlarının merkeziydi. Namaz göz bebekleriydi. Yarın kurtuluşa erenler onlar olacaktı. Onlarda bütün varlıklarını kuşatan iman vardı. Namazlarında huşu vardı. Zekatlarını verme konusunda hassaslardı. Daima hayırlı, yararlı işler ve haller içineydiler. Namusları konusunda derin bir hayanın sahibiydiler. Emanetleri konusunda son derece duyarlıydılar. Müminler vardı, günahları çoktu, sevapları azdı. Müminler vardı, sevapları günahlarıyla birbirine çok yakındı. Müminler vardı, Allah'ın izniyle hayırda önde olanlardı. Her müminin derdi Allah'ın lütfuna mazhar olmaktı. Bunun için çırpınmaktı, bunun için gayret etmekti. Böylece hayırda önde olanlara ulaşabilmekti. Rahman-ı Rahim ihsan etmeyi çok severdi. Yeter ki kul sayıcı bir gayret göstersindi. Hansa Hatun Melul Mahsun'du. Kocası Üneys Uhud'da şehit düşmüştü. Üneys'ini derinden severdi. Kalbinin biricik gülüydü. Üneys evinin güneşiydi. Şimdi Üneys ebedi aleme yürümüştü. Şimdi Hansa Hatun genç yaşında gönlünün gülünden kopmuştu. Meluldu, mahsundu, evinin güneşi gitmişti. Günlerce için için gözyaşları döktü. Üneys'in hatıralarıyla teselli olmaya çalıştı. Günler geçiyordu, hayat tabii seyrinde akıyordu. Gönül yarası kabuk bağlamıştı. Kalbinin dalgalanmaları sakinleşmişti. Hayatı yalnız götürmek ne kadar mümkün olabilirdi? Günler, aylar geçmişti. Babası birisinden söz ediyordu. Babası Hansa Hatun evlenmesi gerektiğini düşünüyordu. Doğal olan buydu. Daha gençti. Fıtri olan, tabii olan evlenmesiydi. Hansa Hatun'un da gönlünde zaman zaman hayatın yalnız gitmeyeceği düşüncesi geçiyordu. Arasına gönle çarpan biri vardı. Amcasının oğlu Lübabe'ye yer yer gönlü meylediyordu. Bir gün babası tanımadığı birine evet dediğini söylüyordu. Hansa Hatun derin bir hüzne kapılıyordu. Kalbi isyan ediyordu. Babasına olmaz diyordu. Ama babası söz verdiğini, sözünden dönemeyeceğini söylüyordu. Hansa Hatun zorlanıyordu. Bir çıkış yolu arıyordu. Soluğu Peygamber Efendimizin hanesinde alıyordu. Derdini anlatıyor, derman istiyordu. Peygamber Efendimizin gül yüzleri hüzünleniyordu. Hemen babasını çağırtıyor ve yanlış yaptığını beyan ediyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işin bir gönül işi olduğunu, istemediği birisiyle evlendirmek için zorlanmasının doğru olmadığını beyan buyuruyordu. Hansa Hatun'un babası Allah'ın Resulü'nün sözlerine canı gönülden evet diyordu. Kızı Hansa'yı amcasının oğlu Lübaba ile evlendiriyordu. Evlilik hayatın en büyük dönemeciydi. Elbette birincil konumda gönül sahipleri söz söyleyecekti. Ama konu en hassas bir konuydu. Gönül sahipleri bir yanlış yapmamak için anne babasıyla istişare edeceklerdi. Onların fikirlerini çok önemseyeceklerdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar. Şok şok şok. Oto Ekspertiz'de şok kampanya. Boya, kaporta, motor 10 bin değil, 5 bin değil, sadece ve sadece 2500 TL. Üstelik bununla da bitmedi. Kampanyalı paketi tercih

0: 0-11-98-99 0-551-011-98-99
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

yaralı bir kalbin anne dilekçesi, ayrılık duygulara vurulmuş kelepçesi. Gitti şefkatli eli, muhabbetli öpüşü. Anneymiş görmek çok zor, sonsuza dek o düşü. Beklenmedik bir anda veda etmeden gitti. Sevgi dolu bu kalpte devasız dertler bitti. Öylesi bir gidiş ki dönüşü yok geriye. Hicran sonsuz taht kurdu, yenilmiş içeriye.

Allah'tır yiğidim azığımız, hicrandır. Mirasınız mahkumdur, mahzundur, perişandır. Gene de yese düşme yiğidim, imtihandır. Filizlenen her ölüm, mazlumlara nişandır. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü, kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cindir ne melektir. O bir insan-ı kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir haz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Salanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman, iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, İnfaz kaldı. Ufka bir bak, ilerle, inkılaba az kaldı.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır. Tartılacak olsa eşit gelmelidir. Tavus bin Kaysan radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bizlere güzel bir şekilde iman etmeyi, imanını tasdih etmeyi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle amel etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttequz zulme. Zulümden sakının. Zulüm noktasında korkun. Fe inne zulme, muhakkak ki zulüm. Zulümatun yevmel kıyame. Kıyamet gününde böyle zulümlüler olarak gelecek. Daha çok kat kat zulüm olarak gelecek. Vetteku şuhha. Cimrilikten de şuhtan da sakının. Fe inne şuhha, muhakkak ki şuh, cimrilik, kendini beğenmişlik, eli sıkılık. Ehleke men kâne kableküm. Sizden öncekileri helak etti. Helak olmasına sebep oldu. Ve hamelehum, onlar yüklendi. Ala en sefeku dimaehum, sizlerin kanlarını dökmeyi yüklendi. Yani böyle cesaretlendiler. Ve istahallu maharimehum, ve haram olan şeyleri de ne yaptılar? Helal kıldılar. Helal yaştırdılar, Allah korusun. Böyle bir tehlikeli durum. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere diyor ki zulümden sakının. Zulüm nedir? Birinci olarak Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah-u Teala'ya şirk koşmak. Çünkü şirk çok tehlikeli bir şeydir ki Allah-u Teala şirkin dışındaki bütün günahları affedebilir. Çünkü Nisa suresinde Allah-u Teala öyle buyuruyor. Ve şirk de en büyük zulümdür. Biliyorsunuz Lokman aleyhisselam Lokman suresinde oğluna vasiyet ederken ne diyor? Muhakkak ki şirk en büyük zulümdür. Bu nedenle bir mümin imanına şirki bulaştırmayacak, katıksız, saf, tertemiz Allah-u Teala'ya nasıl iman etmesi gerekiyorsa o şekilde iman edecek. Ona hiçbir şeyi şirk ve emsal koşmayacak, tanımayacak ve bu noktada çok hassas olacak. Çok dikkat edecek. Çünkü şirk koşan bir insan cennete giremez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olamaz. Onun için şirkten uzak durmak, şirkten beri olmak gerekir. Birinci bu. Çünkü zulmettir. Nedir? Karanlıklardır. Onun karşıtı nedir? Nurdur. İslam bir nurdur, hidayet bir nurdur. Bu nedenle mümin Allah-u Teala'nın nuruna girecek, Allah-u Teala'nın emrettiği yola girecek. Onun karşıtı olan, karanlık olan insanları böyle bocalatıp duran, perişan eden karanlıklardan uzak duracak. Çünkü nuru bulamayan bir insan, nura giremeyen bir insan ne yapar? Karanlıkta kalır. Karanlıkta da bir insan korkar, etrafını göremez. Neyin ne olduğunu ayırt edemez, perişan bir hal yaşar. Allah-u Teala bizleri muhafaza buyursun. İkinci olarak zulüm nedir? Adaletin zıttı olması hasebiyle bir insana kendi nefsi olabilir, etrafı olabilir, bir hayvan olabilir veya daha başka bir şey olabilir. Bunlarda hak ettiğini vermeme, adil davranmamadır. Bizim nefsimizin kendi üzerimizde hakkı var. Ona hakkını vermemiz lazım. Ailemizin hakkı var. Onun hakkını vermemiz lazım. Çocuklarımızın hakkı var. Onu vermemiz lazım. Komşumuzun hakkı var. Annemizin hakkı var. Kardeşlerimizin hakkı var. Babamızın hakkı var. Etrafımızın, çevremizin hakkı var. Yolun hakkı var. Her şeyin hakkı var. Mümin de bütün bu hak sahiplerine hakkını vermesi lazım ki eğer hakkını vermezse zulmetmiş olur. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Veya bir adam yetki sahibidir. Hakimdir. Ne yapacak? Zulümden uzak duracak. Adaletle hükmedecek. İslam'la hükmedecek. Kur'an'la hükmedecek. Kur'an'ın emrine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre hüküm verecek. Bunlar yapılmadığı zaman ne olur? Zulüm ortaya çıkar. Bu zulüm, dünyada işlenilen bu zulüm ne olur? Zulümat olur. Yani bir zulüm ahirette çok çok çok karanlıkların içerisine düşmeye sebep verir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarıyor. Zulümden kaçının. Adil olun. Her zaman adaletle hükmedin. Emri ilahiye tabi olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olun. vücudunuzun üzerindeki hakkını yerine getirin. Ailenizin hakkını yerine getirin. Çocuklarınızın üzerindeki hakkı yerine getirin. Elinizde çalışan işçilerin hakkını yerine getirin. Hayvanı yetiştiriyorsanız onun da hakkını verin. Komşularınızın da hakkını verin. Toplumun da hakkını verin. İnsanların da hakkını verin. Her hak sahibine mutlaka ve mutlaka hakkını verin. Toplumsal yaşıyoruz. Bu hakları vermemiz gerekiyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü böyle zulümatlarla, karanlıklarla karşılaşmamamız için ne yapıyor? Bizi bu dünyada uyarıyor ki sakın ha zulme yanaşmayın, zulmetmeyin, zulümden sakının. Ve akabinden devam ediyor. Vettequşşuhe. Cimrilikten de sakının. Cimrilik nedir? Bir insanın zekatını vermemesidir. Cimrilik nedir? Bir insanın sadaka vermemesidir. Bir insanın ihtiyaç sahibine ihtiyaç anında yardımda bulunmamasıdır. Bu maddi olabilir, manevi olabilir, bir dua olabilir, bir nasihat olabilir, bir yol sorma olabilir. Nedir? Bunların hepsi malı vermedir. Çünkü Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. Ne diyor? Bir kimse eğer zekatını vermezse o şuhtan değildir. Yani cimrilikten değildir artık. Üzerine düşen hakkı vermiştir. Yoldasınız, biri geliyor adres soruyor. Ne yapacaksınız? Ona yol göstereceksiniz. Bir arkadaşınız sizden nasihat istiyor. Ona nasihatta bulunacaksınız. Bunu böyle genişletebiliriz. İşte Peygamberimiz ne yapıyor? Sakın ha, cimrilikten sakının. Cimrilik ne yapar? Her şeyin sende olmasını istersin. Ve insanlarla paylaşma duygusunu kaybedersin. Halbuki paylaşıldıkça mutluluk da, para da, mal da ne yapar? Artar, güzelleşir. Ama paylaşılmadıkça o zaman da sıkıntı başlar, zorluk başlar. İşte dinimiz ne yapıyor? Paylaşmayı getirmiş. Ama cimrilik ne yapar? Hasis bir insan paylaşmak istemez. Hem elindekini vermez, hem de başka insanların da eline bir şey geçmesini istemez. Böyle de bir kötülüğü var. İşte bunun sonucu olarak ne olur? Haset başlar. Her şey benim olsun der. Her şey benim elimde kalsın der. Hak sahibine hakkını vermez. Ha, bir adam patron olmuş, iş yerindeki işçiye hakkını vermiyor. Adam dünyayı yönetiyor, dünyadaki her yeri ben sömüreceğim diyor. Her yerin parasını, petrolünü, yiyeceğini, yeraltı, yerüstü kaynaklarını ben alacağım diyor. Ne yapıyor bu sefer? Zulme başlıyor, haksızlığa başlıyor. Ve kan dökmeye gidiyor. Dikkat edin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor. Diyor, bu cimrilik, bu hasislik nereye götürür? Sizden öncekileri helak etti, yok etti, perişan oldu. Bunlar ne yaptılar? Kan döktüler. En sefeku dimâehum. Kan döktüler, insanların kanı döktüler. Savaşlar çıkardılar. Günümüzde görüyorsunuz işte. Petrol için. Savaş çıkarıyor adam. İnsanları yok ediyor, perişan ediyor. Niye? Onlara göre müstekbir onlar. İstikbar. Gururlanmışlar, kibirlenmişler. Her şey onlara olacak. Hep onlar rahat yaşayacak, onlar yiyecek. Paylaşma duygusu yok. Geri kalanlar ne olacak? Ne yaparsa yapsın. Beyefendiler dünyanın efendisi, diğerleri köle. Herkes bunlara çalışacak. İşte bu nedenle ne yapıyorlar? Kan döküyorlar. Ve yine bunu dar bir kapsama indirirseniz bakıyorsunuz bir arazi kavgası, iki kardeş birbirini vuruyor. İki akraba birbirine giriyor. Bir toprak kavgası öyle. Veya ufacık bir park yüzünden bakıyorsunuz insanlar birbirleriyle kavga yapıyorlar. İşte nedir? Bu cimriliğin, böyle paylaşma duygusunun olmaması insanı nereye götürüyor? Kan dökmeye götürüyor. Sonra ne yaptılar diyor? Daha da ileri gittiler. Allah-u Teala'nın haramlarını da helal kıldılar. Ele geçirdikleri yerde namusları perişan ettiler. Onları düşmanı diye ne yapıyor? Irzlarını helal görüyor. Malını helal görüyor. Ondan sonra canını helal görüyor. Her türlü Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeyleri adamlar ne yapıyor? Helal görmeye başlıyor. Bu da tehlikenin habercisi. Allah-u Teala bu durumlardan korusun ve muhafaza buyursun. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yol gösteriyor. Diyor ki aman ha sakın ha, dünyadan sakının, zulümden sakının. Zulümat olacak, karşına geçecektir ve cimrilikten, hasislikten, pintilikten de sakının. Çünkü sizden öncekileri helak etti. Toplumlar birbirinin kanını döktü ve haram olan şeyleri de helal saydılar ve bu hale geldiler. Kendi kafalarına göre kurallar koydular. Kendi kafalarına göre nizamlar koydular. Başka insanların mallarını aldılar, canlarını aldılar, kanlarını aldılar, ırzlarını helal ettiler. Zinayı helal saydılar, içkiyi helal saydılar, kumarı helal saydılar. Hep böyle bu tür şeyler yaparak toplumun fesada gitmesine, toplumların helak olmasına vesile oldular. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Tabi burada zenginlere büyük iş düşüyor. Ne yapıyor? Zekatını verecek. Çünkü hak sahibine hakkını vereceksin. Malı veren kim? Allah. Allah'ın malını Allah'ın kuluna vereceksin. Budur. Ondan sonra ilim olan alimler ilmi insanlara aktaracaklar. Allah rızası için. Maddi bir şey için değil, şöhret için değil, para için değil. Paylaşacaklar, insanlara verecekler ki hani böyle bazı alimler vardır ilmini vermez. Bu da yanlış. İlmini vereceksin. Çünkü mal da Allah'ın verdiği bir rızıktır. İlim de Allah-u Teala'nın verdiği bir rızıktır. İnsanlara vereceksin. Vermediğin an toplumun düzeni bozulur. Hak sahibinin hakkını vermemiş olursun. Fakir senin malına göz diker bu sefer. Sen de fakiri kötü görürsün, düşman görürsün. Toplum birbirine düşman hale gelir. Birbirine düşman hale gelen, birbirini sevmeyen bir toplumda günün birinde ne yapar? Olaylar patlak verir ve artık birbirlerine karşı canlarını, mallarını, ırzlarını helal görürler. Ve bu şekilde de büyük büyük olayların çıkmasına sebebiyet verilir. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttekul kadere fe innehu şubetun minen nasraniye. Kader noktasında dikkat edin. Kader noktasında sakının. Kader konusunu fazla konuşmayın. Çünkü kader öyle bir şeydir ki dibi görünmez bir kuyudur. Böyle büyük bir okyanustur. Bu nedenle mümin bir insan kader noktasında imkan nispetinde ne yapacak? Konuşmayacak. Çünkü kaderin sırrı kıyamet günü çıkacak. O bir dünyada biz anlayacağız. Allah-u Teala kader dediğimiz zaman nedir? Ezeli ilmiyle olmuş olacak bütün her şeyi bilir. Çünkü Allah-u Teala ilim sıfatı vardır. O ilmiden dolayı ne yapıyoruz? Alim diyoruz, ilim diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Allah-u Teala her şeyi bilir. Olacak olan her şeyleri bilir. O olacak olan şeyleri bilmesinin bir günde oluşması nedir? Kaza olur. Ve Allah-u Teala her şeyi bir kader üzere yaratmış, bir takdir üzere kılmıştır. Biz böyle inanıyoruz ve böyle biliyoruz. Ama bu konuda ne yapmış insanlar? Tartışmalara girmişler. Peygamberimiz ta seneler öncesinde bu konuda ne yapmış? Uyarılarda bulunmuş. Diyor, kader noktasında tartışmaya girmeyin. Kader konusunda sakının, ileri geri konuşmayın. Ha, kabul edin, tasdik edin. Aynı şekilde sahabe olsun, ondan sonra gelen tabiin dönemi olsun, alimlerimiz bu noktada tartışmamışlar, konuşmamışlardır. Kadere iman etmişler, kaderin imandan olduğunu belirtmişlerdir. Ha, ne olur diyor, kader konusunda tartışırsa aynı Nasrani gibi olurlar. Onlar gibi nasıl kaderi bir kısmını inkar etmişler veya bazı şeyleri insanın kendi yarattığını, fiillerinin yaratıcısıdır diye laf söylemişlerse aynı duruma düşersiniz diyor ve bu konuda bizlere uyarılarda bulunuyor. Günümüz insanı da bu noktada dikkat edecek. Bu konuyu tartışma noktasında hassas davranacak ve nasıl gelmişse biz öyle inanıyoruz. Bazı şeyleri aklımız ermeyebilir, mantığımız çalışmayabilir. Bu işler, bu şeyleri ileri sürmekle olmaz. Ama şuna inanıyoruz ki Allah her şeyi bir kaderle yaratmıştır. Diğer hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyuruyor. İttakullah, Allah'tan korkun, Allah'tan sakının. Fe inne ahvanekum indene men talebel amele. Bizim katımızda en böyle ihanet eden kimse nedir? Bizden iş isteyen kimsedir. Bizden amel talep edendir. Bu nedenle İslam'da bir kimse gidip idari olarak, devlet işlerinde olarak, şu işlerde olarak görev talep etmez. Çünkü peygamberimizden böyle bir talepte bulunmaları halinde peygamberimiz onları uyarıyor. Ve bu hadis-i şerifte de ne diyor? Ha, görev talep etme nedir? Hainliktendir, ihanettendir. Çünkü görev verilir. Görev alacak bir insan, tabi belli şartlar vardır. Bazı şartlarda mesela Yusuf Aleyhisselam ne yapmıştır? Görev talep etmiştir. Ha, onun gibi gerekli olan şartlar varsa o ayrı. Ama onun dışında Müslümanların gidip kendine işte ben şöyle emirlik, valilik, belli yöneticilik şuydu bu gibi istemeleri yanlıştır. Peygamberimiz bu noktada uyarıyor ki bu tehlikeli bir durumdur. Nedir? Riyaset çok tehlikeli bir makamdır. Orada herkes duramaz, herkes oturamaz. Çünkü riyaset sevgisi olan bir insan diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, aç bir kurdun bir sürüye verdiği zarardan daha çok zarar verir. Biliyorsunuz kurdun öyle bir kötü huyu var, ahlakı vardır ki bir sürüye dadandığı zaman hepsini öldürür, helak eder, telef eder, sadece bir tanesini alır gider. İşte böyle bir kötü şeyi var. Madem ki geldin açsın, al bir koyunu, kuzuyu al götür. Ne yapar? Hepsini helak eder, telef eder, sadece birini alır gider. İşte diyor Peygamberimiz, liderlik, riyaset sevgisi olan bir insanın verdiği zarar dinine ve topluma bu kurdun o sürüye verdiği zarardan daha büyüktür diye buyuruyor. İşte bu uyarılar neticesinde Peygamberimiz böyle liderlik sevgisi olan, riyaset sevgisi olan, koltuk sevgisi olanların böyle iş talep etmelerini, görev talep etmelerini de hainlik olarak nitelendiriyor. O zaman ne olur? Herkes gelir, iş bana ver, şudur bana ver der, olur. Bu yanlış bir durumdur. Bu nedenle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yol göstericilik noktasında bize önemli bir şey gösteriyor. Riyaset sevgisi en tehlikelidir, en korkuncudur. Bundan dolayı insanlar savaşlar çıkarmış, toplumları helak etmişlerdir. Hatta atalar derler ya, iki padişaha koca koca ülkeler dar gelmiştir ama 9 tane dervişe bir post bol bol gelmiştir derler. Niye? Derviş gönlü zengindir, dünyalığa aldırış etmez, ne varsa yetinir. Ama riyaset sevgisi öyle değildir. Her şey benim olsun, ben yapayım, ben edeyim, benim sözüm geçsin, her şeye ben sahip olayım mantığı vardır. Ve karşı tarafa bir şey vermemek için elinden geleni yapar, elinden gelen gayreti gösterir. Değerli kardeşlerim, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her zaman olduğu gibi emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyici kardeşlerim. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. El Halim Celle Celaluhu ismi mübarekini okuyacağız. Cenab-ı Hak bu okuduğumuz Esma-i İlahiye'nin tecellisine cümlemizi mazhar eylesin. Yani bu isimlerin tecellisini hayatımıza tatbik etmeye hepimizi muvaffak kılsın. Amin. El-Halim, cezalandırma imkanı ve gücüne sahipken suçluların cezasını hemen vermeyen, gazabın kendisine galip geldiği sapıkların düşüncesizliklerinin, asilerin isyanlarının kendisini öfkelendirmediği, teenni ve afuv sahibi, kullarının suçunu anlamasına ve tevbe etmesine imkan tanıyan, acelelikle ve kızgınlıkla davranmayan ve ceza vermekte de acele etmeyen, çok yumuşak davranan demektir. İsra Suresi. 7 gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Değerli kardeşlerim, yumuşak kelimesi üzerinde uzun uzun düşündük. Kadife geldi hemen aklımıza. Hiç şüphesiz o Halık'tır, mahluklara benzemez. Benzerlikler ise ancak mecazidir. Hakikatin anlaşılması için bir kıyas-ı vahididir. Baharda canlanan toprağı bir kadife gibi örten çimler doldurdu hayal dünyamızı. Kışın yeryüzünü beyaz bir kürkle sarmalayan, ele alındığında nazeninliğinden hemen eriyiveren kar taneleri düştü aklımıza. Ve yumuşak kelimesiyle yüreğimize sıcacık bir ateş düştü. Güneş gibi ısıtıverdi içimizi. Güzel ve hoş olarak tanımlanabilecek ne varsa beynimizin içinde bir tatlı harekete ve tebessüme kalktı. Fatır Suresi. Bununla beraber Allah insanları kazandıkları yüzünden hemen yakalayıverseydi yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. El-Halim olan Rabbimizi düşünelim gönlümüz titreyerek. O çok yumuşak davranan, hemen cezalandırmayan, mühlet tanıyıp tevbe kapılarını açık tutan o yüceler yücesi Rahman'ı düşünelim. Hilim yani yumuşak davranış, hiddet ve gazabın zıddı. O yüce yaradan hilmini arttırıyor Kur'an-ı Kerim'de ve mümin kulunun da sabırlı ve yumuşak huylu olmasını istiyor. Âl-i İmran Suresi. Onlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar,
insanları affederler. Allah iyilik edenleri, bağışlayanları sever. Araf suresi. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Şura suresi. Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Hilim sahibi olmak, insanlar için çok büyük bir ahlaki erdemdir. Her kumaşın kalitesinin değişik oluşu gibi, insanın kalitesini değiştirerek insanlar arasında onu farklı bir konuma getirir. Hilim, yani yumuşaklık. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Halilim, dostum dediği Hazreti İbrahim aleyhisselamı ve oğlu İsmail aleyhisselamı bu sıfatlarla anar ve bizlere onların güzel ahlakını örnek olarak gösterir. Hud suresi. İbrahim hakikaten yumuşak huylu, yüreği yanık ve kendisini tamamen Allah'a teslim etmiş bir kimse idi. Saffat suresi. Biz de ona halim bir oğul müjdeledik. Görüldüğü gibi iki ayet-i kerimede, birincisinde İbrahim aleyhisselamın halim olduğu ifade edilirken, ikinci ayet-i kerimede ona ihsan edilen, ikram edilen Hazreti İsmail'in de halim olduğu ifade edilmiştir. Ve Yüce Mevlamız peygamberlerinden Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u devrin zorba yöneticisi Firavun'a gönderirken nasıl tembihlemiştir? Taha suresi. Firavun'a gidin, çünkü o hakikaten azdı. Varın da ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasihat alıp dinler yahut korkar. El-Halim olanın icraatlarına bakalım ve biz kullarından da neler istiyor dikkat edelim. Hilim, Müslümanın en büyük özelliği olmalı. Yanına gelenler o mümin kişiyle birlikte oldukları zaman adeta gül bahçelerinde gezinebilmeli, bin bir koku ile donanmalı ruh dünyaları. Hanzala radıyallahu anh nasıl ağlamıştı asr-ı saadette? Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın katibi Hanzala İbnur Rebi el-Esedi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu ile karşılaştık. Bana nasılsın diye sordu. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen neler söylüyorsun diye şaşırdı. Ben açıkladım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda olduğumuz sırada bize cennet ve cehennemden söz edilir, sanki gözlerimizle görmüş gibi oluruz. Oradan ayrılıp çoluk çocuğumuza, bağ bahçemize karışınca çoklukla unutup gidiyoruz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu da
Allah'a yemin olsun, ben de aynı şeyi hissediyorum, dedi. Beraberce Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama gittik ve bu durumu açtık. Efendiler Efendisi bize, nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e kasem olsun ki, siz benim yanımdaki hali dışarıda da devam ettirip hatırlama işini koruyabilseniz, melekler sizinle yataklarınızda yollarda musafaha ederdi, tokalaşırdı. Fakat ey Hanzala, bazen öyle, bazen böyle dedi ve son cümleyi 3 kere tekrarladı. Örneğimiz, o sultanlar sultanı ise ona benzemeliyiz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hilimde de zirve. Yanında, hizmetinde bulunan tek bir kişiyi incitmemiş, kırmamış, hiçbir zaman hizmetlerinde kusur aramamış, çevresindeki herkese kolaylık göstermiş o Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, buyurmuş. İbni Mes'ud radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu: cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz. Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz. Allah Celle Celaluhu gönderdiği dini çok kolaylaştırarak El-Halim olduğunu gösterir kullarına. Çünkü yarattığı insanın ne kadar aciz olduğunu bilir. Bunun için de onları unuttuklarından ve yanıldıklarından sorumlu tutmaz. Kör olana görene yüklediğini, hasta olana sağlam olana yüklediğini ve topal olana da ayağı sağlam olana yüklediği sorumluluğu yüklemez. Bakara Suresi. Allah sizi yeminlerinizle bilmeyerek ettiğiniz lağıvdan sorumlu tutmaz. Fakat kalbinizin kazandığı yalan yere yapılan yeminden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, çok halimdir. Ey hilim sahibi Rabbimiz, kullarına af dilemesi için mühlet tanıyan, kiramen katibine günahlarını hemen yazdırmayıp bekleterek kulu affedileyip tevbe ederse o günahı sildiren Rabbimiz, bizi hilim sahibi kıl da sana yakışık bir kul olalım. Öfkemizi yutalım, insanları hiç incitmeyelim. İnsanları öylesine affedebilelim ki Rabbimiz, yarın huzuruna çıktığımızda senin aff ve mağfiretini dilemeye yüzümüz olsun. Sen de bize acı ey Rabbimiz diyebilelim.
Şuara Suresi. Ya Rab, bana hüküm ihsan et ve beni iyiler zümresine kat. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حساب

ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبح

الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.

وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون

بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟

في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

يستفزونك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

sevemezdik birbirimizi. Samimi olamazdık. Sen selam alıp vermeyi öğretmeseydin, ısınmazdı kalplerimiz samimiyetle kardeşlerimize. Sen sevmeseydin Hatice'yi, Ayşe'yi, sevemezdik yarimizi. Sevmeseydin Ebu Bekri, dostluk nedir bilemezdik. Sen Fatıma'nın başını okşamasan, nasıl severdik kız çocuklarımızı, nereden bilirdik çocuk kokusunu. Sen merhamet etmeseydin ağladığını gördüğün bir çocuğa, ölmüş kuşu için taziyeye gitmeseydin, nereden bilecektik samimiyetin yalnız insana değil, tüm kainata karşı gösterilebileceğini. Mübarek sırtındayken Hasan ve Hüseyin, secdelere gitmeseydin, yalnız varırdık secdelere. Bilmezdik evlatlarımızla birlikte dua etmeyi, namaza durmayı, çocuk olmayı. Nereden bilecektik aynı anda gözünün nuru namaza da, evlada da samimi olabileceğini. Sen samimiyetle sevdin efendim.

Sen bir taze haber gibi gelmiştin, unutmadım. Her gelişin bir taze haberdi, unutmadım. Aşktı alıp verilen altın bir vakitti yaşadığımız. Bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki, unutmadım. Can oynanırdı evlerde, yollarda, meydanlarda. Can alınıp can verilirdi, hiç unutmadım. Sen uyurdun, uykun bir tepeden seyredilen uçsuz bir vadi. Kıyısından seyredilen bir denizdi sanki, unutmadım. Ah sevgili, hayat görünürdü kapından, bir çırpınış yüreğimizde. Sen evinden çıktığında güneşler doğardı içimizde, unutmadım. Toprağa düşen tohum, onda gizlenen renk, şekil, koku senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için, unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah, unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar, ölüm ki sonsuza açılan bir kapıydı, hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı, nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım.

Ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, lev ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini.
kaçar aydınlıktan, hastadır gözü, bir türlü gerçeğe inanmaz özü.

ne hüznü eksilir, ne sana doyar bu gönül. Sen gittin, çiçekler ezildi dünyada. Sen gittin, rüyaları boğuldu bebelerin. Sen gittin, sesi duyulmaz oldu derelerin. Sen gittin, yüreklerden kan çekildi. Sen gittin, can tenden usandı. Sen gittin, dağ dağa küstü. Sen gittin, lambada alev üşüdü. Sen gittin, aşk kalplerden çekildi. Kıyılara vurdu aşıkların cesedi. Vuslatın cennet çiçeği bana. Baharlardan hep seni sordum. Senin serinlettiğin suları içiyor ceylanlar. Martılar senin yürüdüğün göklerde geziniyor. Kelebekler senin yüzünün değdiği bahçelere yayıyor kanatlarını. Bebelerin senin tebessümünü içiyor ana sütünden evvel. Şu dar göğsümün kozasından çıkmaya çalışıyor. Sonsuz genişliklerin sırrı iki dudağının arasında saklı. Bir kelam söyle, ne olur. Her hecenin ertesinde seni duymaktır muradı. Hitabın denizleri taşırıyor kıyılarıma. Nereye baksam sana dokunuyor. Sev beni, cananın olayım. İçimde geçsin Nil, Fırat, Dicle. Bende biriksin incileri ebed şarkılarının. Senin kıyılarını kucaklayan bir derya bulayım. Rüzgarlar savursun beni. Yağmurların cümlesi alnımıza düşsün. Taşla yumuşasın göğsümde. Ayaklarını öpen kocaman bir dağ olayım. Uhud gibi sevmesi de. Çöller savrulsun. Dağlar aradan çekilsin, yokuşlar ve inişler bitsin. Ah, yürüdüğün yollara toz olayım. Ey gül yağmurum, ey can parem. Senin hasretinle yanar her yanım. Bütün ufuklardan seni sorarım. Çölde susuzum. Dudağın bana Leyla. Kuyularda Yusuf. Sözlerin bana Züleyha. Ateşlerde İbrahim. Gözlerin bana Derya. Sancılar içinde Meryem. Bakışın bana İsa. Yaralar içinde Eyyubum. Hasretin bana şifa.

0: sabahtı efendim. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin.
1: Ya Erhamur Rahimin.
0: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim, ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin, isteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
1: Ya Fatır, ya Fatır,
0: ya Fatır. Sensin yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
1: Ya Fadil,
0: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinle ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir.

sulara karışıp akmak isterim. Sıkıntı çağındasın, metalin merhameti yakıyor uçlarını kayan sinirlerinin. Bir ejderha kararttı avucunda beynini, zehriyle ölüyorsun merasim kirlerinin. Plastik tepelerde parçalandı uçurtma, süt emziren anne yok fotoğraflarda bile. Ey şair, sakın ola bir gülü dahi tutma, tutma ki karışmasın duygularına hile. Çoktan beri kaldırıp atmıştın ufukları, meraklı ispinozlar ötüyor seherinde. Görürsün kabus günü yıkmadığın duvarı, ruhunu mahpus eden bir zindanın yerinde. Kuzgunlar bir köşede bekliyor devrilmeni, sofrasına koyuyor adımlarını büyük. Rakkaseler şehrinde yitirmişsin gülmeni, bir de sonsuz ağlamak kalmasın sırtına yük. Sulara karışmanın zamanıdır ansızın, kalbini yanına al, şiirsiz kalmayasın. Bir de gülücüğünü ceylan yüzlü bir kızın, yapayalnız olsan da sevgisiz olmayasın.

Ya Gaffar, Ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, Ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, Ya Basit, Ya Kabıd, Ya Basit, dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, Ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, Ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. İzzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil,

dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerimi.

Ben Allah yolunda öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi, sonra dirilip tekrar öldürülmeyi ve bunun hep böyle devam etmesini isterdim buyuran Allah Resulü, hem merhamet hem cihat peygamberiydi. O davasıyla dünya tarihinin en büyük inkılabını yapmış, cesareti, merhameti, önderliğiyle bütün insanlığa örnek teşkil etmiştir. Onu örnek ve önder alıp davasına sarılanlara ne mutlu. Ey kardeşim, Allah yolunda cihad et. Allah'tan korkuyorsan cihad et. Ki dünyanın ufukları senin olsun ve kavuş Rabbine. O senden razı olarak, sen de ondan. Ey kardeşim, kalk, gizlice yalvar Mevla'ya ve istiğfar et seher vakitlerinde. Coşkun akan ırmaklar gibi yaş akıt gözlerinden. Özlem dolu yaşlar cömertçe dökülsün gözlerinden. Ey kardeşim, hidayet rehberi Allah'ın kitabı, şerefimi yeniden verin diye nida ediyor. Ve sadece o değil, bütün kainat sesleniyor. O halde ey Müslüman, durma, haydi. Ey kardeşim, ben kainatın her tarafını melekler gibi hem daha da fazla gezeceğim. Kur'an zikrim oldu, onunla yaşar, onunla ölürüm. Ey kardeşim, Firdevs cennetini istersen eğer, can ve malı feda etmede cömert ol. Orası müminler için hurilerle birlikte en tatlı düğün evidir.